müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Porta. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.
1: Bizim için

Mercedes Combos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların Efendisi. Günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi. Günaydın.
5: Sabahların Efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın Kerem.
7: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Günler sevgili dinleyiciler, değerli milletim, nefis bir hafta başının ilk gününde sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Güzel bir pazartesiye başlamaktansa inanılmaz keyifliyiz, öyle değil mi millet? Hayır! Ya yapmayın millet, canlı yayındayım ya, insanları motive etmeye çalışıyorum. Şu anda kaç insan işe gidiyor biliyor musunuz? Ve kaç insan işe gitmek istemiyor? O yüzden yanımda olmanız lazım. Ben de Sabahların Efendisi, canlı yayında Radyo Enerji'deyim. Ve canlı yayın derken yalan söylemeyeyim. Yani şimdi benim Lefkoşa stüdyosundaki bilgisayarımdan sesimin uyduya gitmesi, oradan Selvitepe'deki binamızda merkez vericiye gelip oradan uzaya gidip kuleye tekrar size gelmesi. Yani nereden baksan saniye bazında 6, 7, 8 saniyelik bir gecikme oluyor olabilir. Yani şu anda ölsem 7 saniye sonra haberiniz olur. Öyle söyleyeyim. Şimdi bazen hani şey diye düşünüyorsunuz ya, efsane bir şaka yaptığım zaman oha bu çok iyiydi diye düşünüyorsunuz. Hemen Sabahların Efendisi'nin IBAN'ına biraz para yollayayım. Daha iyi bir hayat hak ediyor diyorsunuz ya. İşte o en son rakamı yazdıktan sonra mobil bankacılık uygulamasında yolla butonuna basmadan 7 saniye daha konuştuğumdan emin olun. Yoksa o parayı dul karıma yolluyorsunuz millet. Evet. Hiç sana para yollayan oldu mu? Sabahların Efendisi. Ha hiç olmadı. Bak o kadar zengin dinleyicim var ki. Sıfır ya. Hiçbir şey gelmedi ya. Bak. Vakti zamanında Türkiye'de çalışıyorum. Yine bir radyoda. Medya binasında. Bizim binada. Televizyon kanallarımızdan birine konuk gelmişti. Ne olmuşsa bilmiyorum. Koridor bayağı bir kalabalıktı. Sonrasında Ali Koç'la karşılaştık. Kolumdan yakaladı. Sabahların Efendisi dedi. Gerçekten çok iyi program yapıyorsun. Çok severek dinliyorum dedi ve gitti. Aha kuruş yok yine. Bak bunun üzerinden yaklaşık nereden baksan bir 19 yıl geçti. Ya herkes yapsın bari sen yapma Ali Bey ya. Yapma. Hadi şeyi anlıyorum yani 200 milyon doları falan olan fakirleri anlıyorum. Anlayışla karşılıyorum, hazıra daha dayanmaz. Ama siz çok büyük ve çok büyük geçmişi olan kurumsal bir güçsünüz. Mesela eminim yemeğe gittiğinizde çıkarken garsonlara çok ciddi bahşiş bırakıyorsunuzdur. Ben neyim pardon, üvey evlat mıyım ya? Ya bana neden bu muamele ya? Ben anlamıyorum ya. Bakın millet, ben fakir biri değilim. Var param. Ay yok o kadar değil. Yani o diye tezahürat çekecek kadar değil. Sadece iyiyim ya çok şükür. Ha, biter diye benim endişem millet. Yani harcarsan biter, harcamazsan cimrisin Sabahların Efendisi. Az harcarsan cebinde akrep var, çok harcarsan savurgan hovarda. Bak hovarda kime denirmiş biliyor musunuz millet? Halk arasında zevk uğruna para harcamalarında sınır olmayan insanlar olarak tabir ediliyor. Benim de para harcamada sınırım yok mesela arkadaşlar. Ama sıfır zevk. Sıfır zevk. Elektrik faturası, su faturası, internet faturası, dijital abonelik faturaları, sağlık sigortası, ev sigortası, araba sigortası, motosiklet sigortası, muhasebeci parası, e-ticaret sitesi, abonelik paraları, dikkat ettiniz mi? Manyak gibi hovardayım. En ufak bir zevki sefa yok içinde. En ufak. O yüzden bana para yollayın. Keyifliyiz, neşeliyiz. Bugün de güzel bir program olacak. Hafta başı olmasına rağmen tüm ekiple hazırlandık ve sizin yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Ne karşılığında? Ne var? Her şeyin bir karşılığı var. Sadece bir günaydın mesajı. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp hattından 0533-888-1010 WhatsApp hattımızdan da bir günaydın mesajı bize çok iyi gelecek millet. Hadi millet. Mercedes Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı bile.
7: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

0: daha keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için daha iyisini yapacağız.
1: Erdal nasıl solumak öyle oğlum?
2: Sinirlendim. Kaç zamandır yayına çıkmıyorum.
0: Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Artık her pazartesi bu değerli konukla birlikte olacağız. Öyle değil mi Erdal?
2: Doğrudur abi. Birlikteyiz artık.
0: Seni tanıyan çok insan var ama bir de kendini bir daha bir tanıt. Şöyle baştan unutanlar olmuştur muhtemelen.
2: Ne kadar oldu gerçi?
0: Bir 3-4 ay oldu herhalde.
2: 3-4 ay var.
0: 3-4 aydır gelmiyorsun.
2: Şimdi arkadaşlar, ben Erdal Özürfanoğlu. Diyetisyenim.
0: Diyetisyen adanın en yakışıklısı.
2: Estağfurullah. Sağlıklı beslenme, kilo kayıpları ve tıbbi beslenme tedavisi konusunda halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Süper. Ayrıca sosyal medya platformlarından da bilgiler aktarmaya çalışıyoruz.
0: O şekilde de yapıyor musun? İnsanlara ulaşıyor musun sosyal medyada?
2: Evet, Instagram'dan, Facebook'tan, oradan da yeni araştırmalar olduğu zaman böyle göze çarpan, halkın hemen bilmesi gereken bilgileri oradan hızlıca paylaşıyorsun.
0: Peki online oradan herhangi bir şeyler yapıyor musun?
2: Evet. Ya genelde İngiltere'ye ve veya diğer yerlerde işte online hizmet almak isteyen danışanlarımız oluyor. Onları da tabii kliniğe gelemeyenlere internetten
0: yardımcı
2: hizmet
0: olmaya çalışıyorsun.
2: Tabii.
0: Vallahi süper. Ya şimdi çoğu insanın en büyük problemi, zaten senin neden burada olduğun belli. Kilo.
2: Kilo. Evet.
0: Biz çok basitten başlayalım bu sefer. İnsanlar neden kilo alır?
2: İnsanlar bir, yaktığından fazla enerji aldığı için kilo alırlar abi. Bu enerji derken yemeklerden bizim aldığımız kalorilerden bahsediyorum.
0: Tamam.
2: Ve genelde bu konuda gerçekçi bir tutum yok. Yani şöyle gerçekçi bir tutum yok. İnsanların çoğu az yediğini, fazla aslında besin tüketmediğini.
0: Bu genel bir cümle ama çok kullanıyor insanlar ve ben de çok duyuyorum sağımdan solumdan. Yani kilo almış ama diyor ki ben hiçbir şey yemiyorum ama hala kilo alıyorum.
2: Evet, bunu yanıltan birinci şey 20 yaşında yediği yemeğin aynısını 50 yaşında yediği zaman kilo alması ve buna insanın şaşırması. Çünkü bedeninin aynı kalacağı varsayımıyla ilerliyor.
0: Metabolizma hızı mı değişiyor?
2: Metabolizma hızı azalıyor, kas kütlesinde azalma oluyor, kronik rahatsızlıklar geçiriyor. Hele ki kadınsa işte doğum yapmış, oradan kilo almış olabiliyor. Tiroid rahatsızlıklar erkeklere göre daha çok. Yani kadınlarda özellikle bayağı bir dezavantaj. Yaş ilerledik sonra dezavantaj tabii devam ediyor. Bu durumda tabii eskiden iki tabak makarna yiyip kilo almazken artık o makarnanın esmer olmaması halinde kilo yapmaya başlıyor. Biz de tabii bu noktada sporu hemen.
0: Şimdi sen şey mi diyorsun? Kadınlar erkeklerden daha kolay kilo alır. Evet. Bu kiloyu vermesi erkeklerden daha da zordur.
2: Evet, genelde böyledir.
0: Bak bu enteresan bir bilgi. Nedeni ne bunun?
2: Birincisi kadın kas kütleleri. Kadınlarımızın kas kütlesi erkeklerden az. Bu onların metabolik hızını otomatik olarak düşürebiliyor. Hatta spor salonunda bayağı böyle kaslı kaslı insanlar görürsünüz.
0: Evet.
2: İki tencere yemek yese de kilo almaz bazıları. Bunların bazılarının sebebi antrenman yapıyor olmaları. Diğer sebebi kas
0: yakmaları.
2: Evet, onlar kolay yakıyor enerjiyi. Diğer sebebi de kas kütlelerinin yüksek olmaları. Az önce saydığım hamilelik dönemlerinde kilo alma durumları kadınların. Tiroid rahatsızlıkları daha çok yaşıyorlar erkeklere göre.
0: Evet.
2: Tiroid de metabolizmayı ayarlayan bir organ. Dolayısıyla tiroid rahatsızlığı yaşayınca ve zaman geçtik sonra bu kilo aldıran etmenlerle karşılaşınca kadınlar daha dezavantajlı duruma geçiyor. Zaten diyeti de daha çok kadınlar tercih ediyor. Erkekler bu konuda salmışlar.
0: Müşteri portföyünde genellikle kadın ağırlıklı.
2: Evet.
0: Ya peki bu şikayet eden kilo veremiyorum kadınlar. Onu spora yönlendiriyor musun ve yönlendirdiğin sporu yapıyorlar mı yoksa seni kandırıyorlar mı? Hani yapıyorum ama hala kilo veremiyorum diye.
2: Şimdi Pilates çok ünlü oldu bizim memlekette.
0: Pilates.
2: Pilates'e çok gidiyorlar. Tabii Pilates.
0: Ya, Pilates ben görüyorum, uzaktan izliyorum genelde ama sanki çok kalori yakımında biraz hafif mi kalıyor?
2: Evet, yani kilo verme konusunda biraz hafif kalıyor etkisi. Ama kas sıkılığı, kas kuvveti konusunda çok başarılı bir spor. Benim daha çok önerdiğim spinning yapmaları, koşuya çıkmaları, hızlı tempo yürüyüş yapmalarını daha
0: nabzı
2: çok öneriyorum.
0: Nabzı biraz daha yükseltmeleri.
2: Evet, çünkü nabzı yükselttiğiniz zaman ve efor ve kaloriyi daha çok yaktığınız zaman otomatik olarak kilo vermeniz de daha kolay olur. Fakat düzenli yapılacak olan, kardiyovasküler olmayan bir ağırlık antrenmanı da,
0: o da
2: bir
0: aynı
2: pilates
0: şekilde,
2: de daha uzun vadede
0: onu da birazcık gösterir. Sabır gerekiyor galiba.
2: Tabii şimdi düşünün ki sadece kas kütlenizin yüksekliğinden ötürü, yükselmesinden ötürü siz eğer kalori yakmayı hedefliyorsanız,
0: evet,
2: halihazırda spor yapan bir kişinin bir yılda 1-1,5 kilo kas kütlesi kazanabileceğini de varsayarsak,
0: evet,
2: uzun bir yol.
0: Bayağı bir uzun yol.
2: Evet.
0: Yani göremeyebilir.
2: Görür. Ama düzenli olarak baktığımızda şimdi zaten bir insan kilo problemi genelde yaşarsa belli bir yeme, içme ve spor konusunda belli bir düzensizlik yaşayan kişiler bize geliyorlar.
0: Evet.
2: Zaten halihazırda bu problemi var ki bize geliyor. Şimdi bizim diğer görevimiz bu kişileri hazır motive yakalamışken. Yani
0: evet. Hani yani vereceğim artık karar verdim niyetiyle geliyorsa
2: önemli. Evet.
0: Önemli.
2: Mental olarak da hazır yakalamışken biraz daha efektif, biraz daha hızlıca bir sonuç elde etmeliyiz ki onun, evet, motivasyonu devreden çıkma durumunda desin ki ya ben bu işi bırakmayayım.
0: Çünkü aynada bir kendini görsün hızlıca.
2: Değişiyorum.
0: O değişimi.
2: Evet. Aynen, 40 yılın başı farklı bir şey oldu. dolayısıyla ben niyeti bırakmayayım.
0: Mantıklı, mantıklı ama çok söz dinleyen müşterim var mı? Yoksa söz dinlemeyen daha fazla?
2: Danışanlarımız tabii dinlemeye çalışıyorlar. Ama böyle bir durumda baktığımızda yarı yarıya diyebilirim başarı oranı. Çünkü
0: o da güzel bir şey ama ya. Güzel bir istatistik. Oran olarak iyi.
2: Evet, yani eğer diyeti yaparsa benim klinikte deneyimim %90-95'lik bir başarı oranı var.
0: Süper.
2: Ama dinmememe yapıp yapamama konusu %50-50 diyebilirim. Çünkü tek faktör biz değiliz. Çünkü şöyle bir durum,
0: evet,
2: var. Siz niyetlendiniz, eve gittiniz. Diyet yapacaksınız. Akşam eşiniz arkadaşlarını mangala çağırdı.
0: Oyda.
2: Şimdi
0: sen
2: ne olacak?
0: 24 saat yanında değilsin sonuçta.
2: Evet. Şimdi
0: yalan söyleyen var mı danışan?
2: Nasıl yalan?
0: Yalan yani yemedim hiçbir şey diyen var mı?
2: Ben hiç görmedim. Her şey çok ani gelişti. Şimdi tabii ben bilemiyorum orada olmadığım için ama sonuçlara
0: sonsuz
2: baktığım zaman
0: içinde,
2: sanki evet, bu sonuçlar uyuşmadı dediğim kafamda.

0: problemin ne olduğunu fark etmek önemli. Yani hiçbir şey yemiyorum, kilo veremiyorum gibi bir şey aslında söz konusu değil. Sadece burada gördüğüm şey danışan zaman... kendi hatalarını
1: evet.
0: Ya göremiyor.
1: Ne kadar kibar bir insan. Direkt ya yalan söylüyorsun.
0: Şey öyle de diyemem. Ya göremiyor ya da farkında değil. Aslında bizim görevimiz bir evet. yandan da ona ya bak sen atıyorum gece işte ağzına ne bileyim işte karpuz attın işte 1-2-3 dilim karpuzcuk yedin ya.
1: Evet.
0: Ama karpuzdan ne olacak der ya mesela.
1: 3 dilim işte o karpuz Allah'ın seversen.
0: İşte o karpuz orada diğer akşamki fırın makarnasıyla birleşir. öğlendeki hamburgerin kenarındaki çipsle de birleşir ve dolayısıyla hayatınıza bir problem yaratabilir göstermemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten bunu bak. Bundan ne olacak ki konusundan arkadaşlar çok şey olur.
1: Şimdi bak ne diyeceğim sana. Ya bu senin söylediğin şey kendini frenleme olayı gerçekten çok zor bir şey. Çok zor bir şey. Yani kabul ben ediyorum. Bak her sabah saat 4'te kalkıyorum. Evet. Programı hazırlamak için çalışıyorum. Bu uzun yıllardır bu şekilde. Malum akşam da ister istemez saat işte en geç 11 gibi falan filan gözler gidiyor benim. Neyse çıkıyorum yukarıya yatıyorum. Eşim işte televizyon izliyor falan filan. Daha sonra uyurken bir böyle çıtırtı sesi duyuyorum.
0: Karım. Kedidir o.
1: Karım aşağı inmiş cipsi almış açmış. Bak gözümü açıyorum tamam mı? Gözüm kapalı ağzıma cips veriyor. Ve ben hayır diyemiyorum ya. Bu çok zor bir şey ama gerçekten çok zor bir şey.
0: Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bir şey bilemiyorum.
1: Yiyorum abi yiyorum.
0: Alışkanlık oldu mu peki? O aynı saatte uyanıp o ara
1: tabii canım.
0: Mutfakta buluşmanız.
1: Tabii mutfakta buluşmuyoruz. Yatakta buluşuyoruz ya.
0: Alıp geliyor.
1: Evet yatağa yanıma geliyor. Ben gözümü açıyorum. Hiç yastıkta kafamı kaldırmıyorum. Şeklimi değiştirmiyorum. O beni besliyor.
0: Acaba ben hata yaptım bu da yapsın ben kalori aldım bu da alsın diye.
1: Yok kadıncağızı suçlamayalım çünkü o kadar sessiz kedi gibi gelmeye çalışıyor ki hani uyandırmamak için.
0: Ama yine
1: ama de. Bu samimi söylüyorum vazgeçilmesi çok zor bir şey. Bütün şu anda dinleyenler de bu konudan müzdariptir. Ben evet. arkadaşlarımdan da duyuyorum. Abi akşam belli bir saatten sonra yemeden duramıyorum diyorlar.
0: Evet evet evet.
1: Bunu ne yapacağız? Konu bu aslında.
0: Yani burada ya gündüz daha iyi besleneceğiz.
1: Evet.
0: Ya da irade göstereceğiz. Burada esas önemli olan şey delay pleasure diye bir şey var arkadaşlar. Bu zevkleri ve o anki isteklerinizi erteleyebilmeniz. Ertelemeniz. Yani şöyle benim canım şu an dondurma çekti.
1: Oğlum bunu yapabilseydik zaten.
0: İşte zaten olmaz.
1: Play neyse.
0: İşte buradaki konu mesela canım dondurma çekti yedim. Zaten şöyle de bir durum var. Haftada bir gün iki gün bir şeyler yediniz diye arkadaşlar dünyanın sonu değil.
1: Değil tabii ki.
0: Fakat bu bizim erteleyememe olayımız. Hemen hemen her gün olmaya başladı da problem. Yani şöyle biz kendi danışanımıza haftada bir gün free veriyoruz.
1: Çok güzel.
0: O free aslında ödül ceza mekanizmasından da çıkabilmesi için şöyle oluyor. Haftada bir gün canın istediği şeyleri tüketiyor. Güzel güzel miktarlarda kendini rahatlatıyor. Geriye kalan 6 gün diyetine daha çok uyması için. Bu onun için bir hem ödül gibi oluyor ama biliyor ki ikinci free'yi yaparsa bunun bir cezası yok.
1: Evet.
0: Sadece şu var. Siz o hafta 1,5 kilo vermeyi bekliyorsanız bunun azalması söz konusu.
1: 1 kilo veriyorsun.
0: Aynen.
1: Mesela.
0: Kimseye ceza falan da vermiyoruz. Fakat buradaki
1: dövüyoruz da.
0: Aynen yani öyle bir durum da yok. İşte efendim bunlar insanlara yasakçılık zihniyeti falan.
1: Ayşe Hanım hafta şey sonu yemişsiniz şurada tek ayak üstünde.
0: Aynen. Öyle bir durum yok. Fakat buradaki konu beklentilerle gerçeğin uyuşması mutluluk ya.
1: Evet.
0: Şimdi siz eğer haftada 3 gün diyeti bozuyorsanız 1,5 kilo vermeyi o hafta beklememeniz gerekir.
1: Yani bunun karşılığında da vicdan olmaz. Azabı yaşamamanız gerekir.
0: Aynen. Ya da yaşarsınız onu bir sonraki haftaya o enerjinizi aktarırsınız.
1: Çarpı 2.
0: Ve müthiş bakın en önemli şey benim 30 kilo 40 kilo verdiğim danışanlarımda hiç görmediğim bir şey var.
1: Nedir?
0: Her hafta kilo vermiyor herkes. Mesela 5 hafta arka arkaya veriyor. Bir hafta 3 kilo aldığı oluyor. Bazen 2 kilo aldığı oluyor. Niye? Adama diyorum
1: canı
0: ki.
1: Canı sıkılıyor mu peki?
0: Evet canı sıkılıyor ama ne yapıyor? O 40 kilo 30 kilo verenler kötü haftasının ardına mükemmel bir hafta yapıyor.
1: Ha, işte
0: başarının sırrı bu.
1: Devreye şey giriyor vicdan azabı.
0: Vicdan azabı giriyor bir galiba. Evet. İki ben bu hafta yapamadım bu hafta gereğini yapacağım. Suçluluk hissiyatından evet. kaynaklı motivasyon. Şimdi... Tabii şöyle de bir şey gelişti. Psikolojide böyle bir şey olmaya başladı. Efendim kimse kendini kötü hissetmesin. Efendim kimse kendini baskı altında hissetmesin. Arkadaş

0: bu kadar zevk, bu kadar her şeyin mükemmel gittiği bir dünyada yaşamıyoruz.
1: Mümkün değil.
0: Biraz strese girmemiz gerekiyor. Yani onu da niye strese girmemiz gerekiyor? Ya ben sağlığımı kaybetmeyeyim.
1: Evet. Ben zaten sorun burada. Yani en önemli kısım, sizin de ilgilendiğiniz en önemli kısım o. Yani kesinlikle. O kilo vermek tabii ki fiziki görüntü çok önemli bir şey ama en ön planda sağlık geliyor.
0: Zaten esas niyetimiz o. Ama tabii bu konudaki engellerden bir tanesi de dediğim gibi bunu yapılamaması, biz de bunu yapılabilir hale getirmeye çalışıyoruz.
1: Süper. Vallahi süper. Bir dinleyici ya sana ya bana mesaj yollamış. Ben
0: ortaya karışık.
1: Günaydın, sesini tekrar bu frekansta duymak çok güzel, özlemişiz demiş.
0: Yani muhtemelen sanadır abi.
1: Bence sanadır ya. Yani
0: soralım mı?
1: Evet, İrfan Bey, kime söylediniz bu mesajı ya? Yani benim sesim mi? Çünkü ben daha önce biliyorsun Dance FM'de program yapıyordum. Daha sonrasında buraya geldim.
0: Evet.
1: Sen de 4 ay ara verdin. Şimdi
0: ben
1: başladım.
0: Yine de sen olasın diye dua ediyorum.
1: Pekala. Ha millet, bu arada sormak istediğiniz soru varsa bir 15-20 dakikamız daha var. Kilo verememekle alakalı. Evet, evet. Buradayız. WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 WhatsApp hattımız arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru varsa bizlere sorabilirsiniz. Şimdi Erdal, şeyi de soracağım ben. Hani spor yapmayı teşvik ediyoruz ya.
0: Ediyoruz.
1: Haftada kaç gün yapmalı? Çünkü spor yapmayı sevmeyen o kadar çok insan var ki. Ya da kendine bunu sevmiyorum diye yaptırtmayan diyeyim.
0: Evet.
1: Kaç
0: evet.
1: gün yapmalı? Haftada kaç tekrar olmalı?
0: Yani
1: ya da bir de kaç saat yapmalı güne?
0: Kaç saat yapmalı? Yani benim klinikteki gördüğüm
1: senin
0: spor yapan kişiler.
1: Senin düşünceni söylüyorum. Yani senin bu konuda hakkında
0: olarak
1: fikirlerin.
0: Evet. Aynen. Yani bir spor hocası gözünden bilemem çünkü spor hocası değilim. Hı-hı. Bu konuda çok detay bilgi veremem.
1: Aslında bunların hep sizin birlikte karar vermeniz gereken konular. Yani ne spor hocası tek başına evet. buna karar verebilir, ne diyetisyen tek başına karar verebilir. Herkes ortak bir noktada buluşuyor.
0: Aynen.
1: Çünkü insan vücudu farklı olduğu için o konuda kararlar verip uygulanması lazım ama senin bakış açını merak ediyorum.
0: Evet. Yani ben kendi eski milli bir basketbolcu olarak, hala spor yapan birisi olarak, Erdal olarak önerip benim haftada 3 günden aşağıya spor yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Haftada 3 ile 5 gün arasında 45 dakika 1 saatlik yapılan antrenman, danışanlarımızın hı-hı. yaptığı antrenmanlarda da görüyorum. Daha kolay sonuç alıyorlar. Kas kütleleri geliştirmeleri, beklentileri oluşabiliyor. Bir sene sonra danışan karşıma geldiğinde gerçekten bir kas kütlesi artışı gözlemleyebiliyorum. Kilo verme konusunda daha başarılı gidiyorlar. Çok önemli başka bir nokta var. Mesela kilo almama durumu.
1: Evet.
0: Şimdi diyelim kilo verdi.
1: Bir de öyle
0: korumak
1: şanslılar da var biliyorsun. Kilo alamayan.
0: Alamayanlar var. O ayrı. Evet. Ama benim bahsettiğim hani kilo verdi, korumak istiyor.
1: Evet.
0: Arkadaşlar, koruma esnasında özellikle spor yapın. Özellikle neden? Çünkü eskisi kadar az, eskisi kadar kısıtlanmak istemeyeceksiniz.
1: Evet.
0: Otomatik olarak biraz kaloriyi artıracaksınız. Bu noktada sporda
1: yakımı
0: yaktığınız
1: da.
0: Kaloriyi evet. artırırsanız evet. bu bir denge mekanizması. O çok daha kolay oluşur. 45 dakika bir saat haftanın 4-5 günü yapılacak sporu ben ideal görüyorum.
1: Kardiyo ağırlıklı mı olmalı?
0: Evet, antrenmanların sonuna özellikle spor hocalarımız kardiyo koyduğu zaman
1: daha mı etkili
0: özellikle
1: oluyor?
0: İlk yarım saatte danışanın hani karbonhidrat da tükettiğini varsayarsak glikojen diye bir depoları dolu olabiliyor. ve antrenmanın ilk 30 dakikasında 30-35 dakikasında eğer ki glikojen depolarını boşaltırsa yani karbonhidratı yediğini yakar, sonra da vücut yağ yakacağı için tam yağ yakım sırasına da kardiyoyu denk getirirse
1: çat.
0: İncelir.
1: Peki belli bir yaştan sonra bazı bölgelerdeki yağ kaybını şey yapamıyoruz galiba, yok edemiyoruz. Ama şey, yağ miktarını yok edemiyoruz galiba.
0: Doğru.
1: Yani özellikle bel çevresi.
0: Doğru.
1: Bir de ben bir şey okudum, bu bel çevresinde birazcık yağlanma varsa şekere bir baktırmak gerek diyorlar.
0: Aslında şöyle, karın çevresindeki yağlanma eşittir, yakamadığın kadar enerji alıyorsun. İkincisi
1: orada birikiyor diyorsun.
0: Evet, yani siz daha çok mesela erkekler zaten bacak bölgesine daha az kilo alırlar.
1: Evet, evet.
0: Daha çok biz yukarıya alıyoruz.
1: Flamingo gibiyiz. Evet.
0: Yukarıya alıyoruz. Şimdi karın çevresindeki kilonun esas sebeplerinden biri yakamadığın enerji. İkincisi, kadınlar menopoz dönemine girdikten sonra östrojenin ortadan değişmesiyle beraber.
1: Sadece östrojen mi değişiyor?
0: Bir sürü şeyler var. Özellikle bu durumda karın çevresindeki kilo artışı karın çevresindeki kilo artışı çok artıyor. Evet. Yani özellikle bacak basen bölgesine alınan kilolar yerine karın çevresine doğru, yukarıya doğru bir kilo alımı başlıyor. Dolayısıyla
1: bunu ona belli bir yaştan sonra yok edilmesi mümkün değil mi? Yoksa
0: %100 mümkün.
1: Peki
0: daha zor.
1: Hah, onu diyeceğim işte.
0: Daha zor.
1: O yüzden
0: daha doğru işler yapmanız böyle gerekiyor. Benim. Artık şöyle atıyorum, yarım saat değil 45 dakika kardiyo gerekebilir. Ne bileyim, kalori kısıtlamasına bakarken efendim bu yetmiyor, biraz da karbonhidrat kısıtlaması mı yapsak sorusu çıkabilir. Efendim daha biz 6 saat uyuyoruz. Biz aslında 7-8 saat uyumamız lazım. Hani detay konulara girmeniz gerekir.
1: İnce.
0: Evet.
1: Ben de mesela birkaç personal trainer'la konuştum bu konuyu. Abi o gerçekten çok sağlam diyet isteyen bir konu dedi.
0: İşte o sağlam kısmı.
1: Evet, beslenmene çok dikkat etmen lazım dedi. Yani bu yaştan sonra ne yapacaksın dedi bir de bana.
0: Öyle mi dedi?
1: Evet. Terbiyesiz. Haklısın dedim. Böyle devam edelim hayata.
0: Abi sen 42 yaşındaydın.
1: Ne?
0: 42.
1: Nerede o günler?
0: 43.
1: Yok ya, 11 Ekim doğum günüm ha.
0: Öyle mi?
1: Hazırlık yapayım. Kaç gün kaldı?
0: Paketi hazırlayacağım.
1: Yani 11'inde 54 yaşına basıyorum. La oğlum, maşallah. Yaşlandım ben ya.
0: Maşallah.
1: Vallahi
0: abi göstermiyorsun ha.
1: İşte annem öyle söyledi. Gösterme dedi annem.
0: İnşallah ben 54'te şu an senin gibi dursam ben imzalarım
1: çok
0: şu an.
1: Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Vallahi benim içimdeki yaş da hala çok genç. O yüzden zaten bu enerji bende muhtemelen. Bir de spor yapmayı çok seviyorum. Bak söylediğin şekilde ben aşırı derecede spor yaparım. Aşırı derken insanlar yanlış anlaşılmasın ama haftanın minimum 4 günü spor yaparım. Maksimum da 5 gün.
0: İşte tam söylediğimiz gibi.
1: Ortalama 1 saatte 1,5 saat sürer. Bunun bir kısmı kardiyo, bir kısmı ağırlık antrenmanı.
0: Abi burada çok önemli bir şey var. Bunu kaç zamandır yapıyorsun?
1: Aa, bak şimdi bunu yaklaşık 2009 yılından beri.
0: 2026'dayız.
1: Evet, aralıksız.
0: 17 yıldır yapıyorsun.
1: Aralıksız yapıyorum.
0: Abi bak şu var.
1: Sağ olun, çok teşekkür
0: ederim. Benim danışanlarda en çok istediğim konu bu. Bakın bana diyor ki atıyorum.
1: Yıl, ben de isterim 17 yıl bir müşteriyi kendime bağlamak.
0: Tam olarak öyle olmasa da. Benim istediğim şu. Şaka 17 yıl gelin. Yani bakın bir şeyin sıklığı ve istikrarlı olarak tekrar edilmesi başarıya ulaştıran şey.
1: Ama bu birazcık şey olmak zorunda işte. Yaşam biçimi haline geliyor.
0: Seni motive eden ne oldu diye sorsam duygusal bir sebebi söylersin.
1: Birazdan resmini gösteririm. Evet. Sebebi gösteririm.
0: Ben danışanlara diyorum ki siz bana diyor ki atıyorum bir ay ben şu sporu yaptım, benim işte kilom gitmedi, benim vücudum incelmedi. Abi bir ayda
1: işte bak
0: hani incelir de.
1: En kötü beklenti bu.
0: Evet. Yani aslında bunu zamana yaymak gerekiyor.
1: Ya ben her zaman şeyi düşünüyorum Erdal. Yani sen bu kiloya bir ayda mı ulaştın? Hayır.
0: O da var.
1: Evet.
0: Ama istediğimiz şey de çok yüksek bir şeyden bahsediyoruz. Yani şunu söylemiyor çoğu insan. Atıyorum ben bir ayda 5 kilo vereceğim. Şu kadar karın çevremde 2 santim incelme olacak. Hayır. Karın kaslarım çıkacak. Peki bu bir ayda olur mu? Muhtemelen gelen danışan profilinde o bir ayda olmaz. Burada danışan hem beklentisini yönetmeli,
1: evet,
0: hem de beklentisine doğru orantıda emek vermeli. O evet, emek de bir sene, iki sene spora da giderek vücudunu sıkılaştırması gerekiyor. Bunu düzenli yapılmıyor. Bunun düzeninin yapılması lazım.
1: İşte bu insanların şeyi kabul etmesi lazım. Yani bir kendine bir 6 ay zaman vermesi lazım. Yani bir ayda değil de 5-6 ay içerisinde bir değişiklik
0: sporu
1: beklentisi.
0: Sporu çıkarmaması lazım abi. Yani var tabii. Sınırlamayalım da şöyle diyelim. Mesela 17 yıldır gidiyorsun.
1: Evet.
0: Seni bu işten bir tatmin ettiği bir şey var. Kendini iyi hissediyorsun.
1: Çok iyi hissediyorum.
0: Göre. Devam ediyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Bu bak, accumulation yapılan bir şey. Yani bu birikir. Sen bir ayda kendini iyi hissedersin.
1: Evet.
0: İkinci ay daha iyi.
1: Evet.
0: Beşinci sene daha iyi olursun. Sonra bırakamazsın. Bağımlılık olur ya.
1: Evet.
0: Bunun devamı ve zaman içerisindeki tekrarı sizi daha mutlu edecek, daha sağlıklı edecek. 60 sen yaşında kalp doktoruna gideceksin. Kalp doktoru diyecek ki abi çok iyi kalbin var.
1: Aynen. Bunları
0: bu seni
1: ben
0: daha
1: duydum.
0: Motive edecek ve devam edecek.
1: Bunları ben duydum. Gerçekten ha, duydum. Yani mesela her yıl check-up'a gidiyorum muhakkak. Bu koşu bandına çıkartıyorlar ya. Ne alınıyordu?
0: Efor
1: testi. Yani ben sordum oradaki çalışan arkadaşa ne kadar sürecek bu, 2 dakikada falan alırız dedi. Sandı ki işte o başkaları gibi düşündü, benim spor dur yapmadığımı canım, düşündü ama benim kalbimin ölçüsünü alması tam 18 dakika sürdü. 18 dakika sonra ben o istediği kalp çarpım hızına ulaştım. Bu da kondisyonla alakalı. Zaten direkt sorduğu soru spor yapıyorsun herhalde uzun zamandır oldu.
0: Evet, evet,
1: sonra
0: evet,
1: doktora gittik, kalbe baktım, maşallah dedi bana.
0: Evet, evet. Şimdi bunları duyduğunda evet, ne evet, yapıyorsun? Ertesi gün yine 4'te uyanmayı istiyorsun.
1: Tabii canım.
0: Tamam. Burada sen bir emek sarf ettin, sonucunu gördün.
1: Karşılığını aldım.
0: İşte bizim de beklentimiz danışanın gereğini yapıp beklentisinin karşılanmasını ve bundan dolayı da mutlu olmasını
1: istiyoruz. Mutlu olmasını biraz diyetisyene kulak vermesi. Yani çünkü işte sizi düşünüyor. Yani evet, sizin paranızı alıyor, doğru, ama bu paranın karşılığını da sonuna kadar vermek istiyorsun.
0: Spor hocası antrenman yönünden. Evet. Biz diyet yönünden, evet, işte doktoru biliyorsun, sağlık şu yönünden. An artık işte hap, ilaç, bu ozempikler, iğneler vesaireler şu an böyle bir duruma girdi konu. Mesela anlatılıyor işte şu iğnenin şu kadar faydası var.
1: Onu da konuşalım. Evet.
0: Aynen, bir ara onu mesela detaylı anlatayım. Yani ben iğnenin içeriği, mekanizmasını ben anlatacak değilim, benim mesleğim değil. Değil. Fakat ben iğne kullanan, hap kullanan veya hiçbir şey kullanmayan çokça danışan görüyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla aradaki
1: bunu
0: farkları
1: yapmadan başarıya ulaşanları görüyorsun.
0: Tabii tabii, yani iğne sonuçta son bir yıl, bir buçuk yılın muhabbeti, yani evet, halka ya yayılmış
1: ne,
0: bir şey.
1: Ne, ben 7 yıldır bu işi yapıyorum. Zayıflama iğnesi.
0: Zayıflama iğnesi diye geçiyor. Çeşit türlüsü var etkilerine göre. Ya benim burada bahsettiğim işte iğnenin efendim şu faydası var denilen şeyin evet, aslında faydası kilo vermek.
1: Ha evet, konu sana aslında bağlanıyor. Evet.
0: Aslında iğnenin faydası var dedikleri olay, iğne sana ne yapıyor? Atıyorum senin iştahını azaltıyor. Senin bir de hareketlerini azaltıyor. Sindirimini birazcık daha zorlaştırıyor diyelim ki. Ve sizin otomatik olarak daha az yemenizi sağlıyor ya.
1: Evet.
0: İşte biraz mide bulantısı vesaire. Bunu, bu konuda doktorlar detaylı bilgiyi çıkıp veriyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Çünkü gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz insanlar var. Doktor bunu reçete ediyor. Fakat.
1: Evet, tam o kısımdayım ben de.
0: Siz eğer bir şeyi doğal yoluyla yaparsanız doktorunuz da bunu ister.
1: Değil mi?
0: O da size ilaç versin istemez.
1: Evet, doğru.
0: Dolayısıyla diyetisyenin burada üstüne alacağı sorumluluk, ben ne kadar ilaç kullandırmadan doğal yöntemiyle bu işi halledebilirim, çözebilirsek
1: evet,
0: böyle şeylere de gerek kalmaması. Çünkü faydası var, ilacın şu faydası var, diyetin şu faydası var, iğnenin bu faydası var dedikleri konu kilo vermenin faydası. İşte efendim Alzheimer'ı önlediği söyleniyor, efendim insülin direncini azaltıyor, kalp rahatsızlığını azaltıyor, bunları ne yapıyor? Kilo verme yapıyor, iğne değil.
1: Evet.
0: Dolaylı yoldan oluyor o.
1: Yani senin siz kilo vermeni sağlıyor aslında.
0: Evet, sizin daha az yemenizi.
1: Ya da ne bileyim başka evet, bir şeyler yapıyor.
0: Buradaki başka bir tehlike var. İlacın konusundan bağımsız, siz daha az yediğiniz zaman kilo verebilirsiniz. Ama daha az yemenin protein ağırlıklı olması gerekiyor ki kaslarınızı kaybetmeyesiniz.
1: Devam ettirebilirim.
0: Çünkü
1: evet,
0: bunun ismini şimdi söylemek istemiyorum. Bir şey face diye çıktı. Atıyorum o ilacın adını söylüyor. Bir şey face. Niye onu söylüyor? Niye bu ilaçtan kaynaklı bir yüz? Çünkü yüzü çöktü. Veya kaslarını kaybetti. Veya atıyorum bunun işte böyle bir etkisi var. Bakın bu kişiler böyle görünüyor. Niye? Çünkü az yemek yeterli değil sadece.
1: Evet.
0: Doğru beslenmek gerekiyor ve protein ağırlıklı yemek gerekiyor. Bu konuya bir ara
1: değinelim,
0: daha detaylı dalalım.
1: İğne konusu gerçekten son zamanlarda çok ilgi konusu oldu.
0: Evet.
1: Yani herkesin bunu kullanıp kullanamayacağını ben bilmiyorum gerçekten. Ve bunu birazcık konuşmak istiyorum.
0: Evet.
1: Son zamanların en sükse kilo verme aracı.
0: Biraz da daha kolay yolunu arıyoruz ya.
1: Şimdi evet,
0: siz hap veya iğne veya işte başka bu türevde şeyler kullanmadığınızda gece 9-10 gibi canınız çektiği zaman bu sizin iradenizle baş başa kalmanız demek oluyor.
1: Evet, işte o en fakat, büyük sıkıntının başladığı saat.
0: Evet, danışan da şunu diyor ya, ben acıkmak istemiyorum. Ben aklıma yemek gelsin istemiyorum.
1: Abart, evet.
0: Gelirse ben yerim. Ne yapacağız? Ben şunları kullanayım, benim aklıma yemek hiç gelmesin. Bakın gerçekten söylüyorum, hakta veriyorum bazı insanlara, çünkü gerçekten kendini tutamama gibi bir durum oluyor ve
1: evet,
0: bunun sadece kendini
1: onu
0: tut demeyle de tutulmuyor.
1: Olmuyor, olmuyor. Evet. Olsaydı zaten her taraf şey olurdu.
0: Olmaz, olmuyor.
1: Cıpcılız insanlar
0: da var. Ama olan insanlar da var. Yani kendini 2-3 gün tuttuktan sonra şöyle de bir şey oluyor. Diyet yapmaya başladığınızda ilk günler zor geçiyor.
1: Hı-hı.
0: Ama 3. 4. günden sonra iş kolaylaşmaya başlıyor.
1: İşte o şey, zaman dilimi çok önemli zaten. O kısmı atlatabilmek biraz mücadele gerektiriyor. Yani 4 evet, gün mü, 5 gün mü, 6 gün mü, 1 hafta mı, insandan insana değişebilir, bilemiyorum
0: evet,
1: ama
0: evet,
1: onu kabullenmek biliyoruz biz ona.
0: Şöyle metabolizmanız bakıyor, diyor ki ya bana 2500 kalori geliyordu.
1: Evet.
0: Ben 1500 kalori alıyorum artık. az alıyorum. Ben talep edeyim ki daha çok versin. Size otomatik tabii bir acıkma mekanizmaları uyarı. Diyor ki abi sen veriyordun. Niye vermiyorsun? Ver. Sen vermiyorsun. O diyor ki abi bu vermiyor.
1: Vücudumuz bizimle oynuyor diyorsun.
0: Hayır, metaforik anladım ki halkın daha kolay anlayacağı.
1: Güzel güzel. Çok keyifli.
0: Abi vermiyor. İsteyin. İstedik. Talep ettik gelmedi diyor. Ne yapalım? Depoya gidelim diyor. Depodan alalım. Depoya koymuştuk diyor. Kenarda.
1: Kenarda.
0: Glikojene gidiyor. Karaciğerden alıyor işte. Kasların içerisinde glikojen vesaire. Enerji yapıyor vücut. Sonra diyor ki abi diyor bu vermemeye başladı. Vermiyor yani. Ne yapalım? Depoda da bitti. Gidin bari diyor. Karbonhidratı bulamadınız diyor. Madem bu da bitti. Yağlardan enerji üretin diyor.
1: Bir şekilde bunu karşılaması
0: karşılıyor
1: lazım.
0: Bunu. Yani vücut A, B, C planlarını hazırlıyor. Siz besin tüketmemeye başladığınız andan itibaren bunları devreye koyuyor. Burada
1: içeridekileri kullanmaya başlıyor.
0: Evet. Biz kaslardan yakmaması için protein ağırlıklı yememiz, yağlardan da daha çok yakması için karbonhidrat kısıtlaması veya kalori kısıtlaması yapmamızın sebebi vücudun hangi saatte neyi yakabileceğini tahmin ederek sizi işte efendim kaslarınızı yakmayın, yağlarınızı yakına yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii siz bunu yaptığınız zaman vücut o tepkileri verecek.
1: Evet,
0: İlk verecek. İlk iki gün, üç gün acıkmalar vesaire olacak. Ama üç günden sonra hemen bir adaptasyon görüyorum.
1: Üç gün.
0: Çok değil.
1: Bence de değil. Yani üç gün sabredebilmeli insan.
0: Diğerleri alışkanlık sonra... abi. Atıyorum arkadaşım dairede bitlabada da çağırdı. Kokusunu çektim. Tamam.
1: Ya. Ama gerçekten çekiyor, ne yapacağız?
0: Bir şey yapamayız. Onu da diyete koyacak. Onu da getirin. Şimdi şöyle de bir şey olur abi. Bu çok kullanılan bir taktiktir. Şimdi benim danışanlar dinler arkadaşlarını diyete başlattı herkes. Niye? Odada 4 kişi. Bir kişi diyet yapıyor, 3 yiyor.
1: Vay.
0: Şimdi diğer 3'ü bir baktım aniden diyete geldi. Diyor ki danışanım yani mecburdum. Niye? Önümde yiyorlar. Hepsini diyete koyduk abi, kız kurtuldu. Süper. Yani böyle bir durum.
1: Süper. Müşteri müşteriyi getirdi, bak gördün mü?
0: Tabii biz neyi nasıl şikayet edelim? Ne kadar danışana ulaşırsak, ne kadar insana faydamız evet, olursa ya, o kadar bizim için.
1: Şaka bir yana evet gerçekten yani biz burada gülüyoruz, eğleniyoruz ama arkadaşlar kilo vermek hayatınızın güzelleşmesini sağlayacak ya, özü bu. Yani birazcık zorlanacaksınız ama Erdal da söyledi bak 3 gün 4 gün kendinizi sıkarsanız bir nebze o istediğiniz verimi almaya başlayacaksınız.
0: Abi %100 bakın arkadaşlar kilo uzun zamandır vermeyen insanlar geliyorlar mesela kliniğe, ben kilo vermek istiyorum. 10 kilo verdikten sonraki enerjileri değişiyor. Kıyafetlere bakışları, giyim tarzları ya, evet. Parlıyorlar insanlar. Kendini rahat hissediyor, uykusu düzeliyor. Etraftan güzel tepkiler alınca motivasyonu arkadaşlar artıyor. Kilo vermenin faydasını yeterince İnanın. Konuşmuyoruz. Evet, gerçekten çok faydası var.
1: Çok önemli.
0: Ve bu yönden de yani diyetisyenliği için de bir şey söylemek istiyorum abi. Her meslek önemlidir ama diyetisyenlik çok önemli bir meslektir.
1: Kesinlikle.
0: Diyet yapmak, sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Arkadaşlar şöyle hayal edin. Hastalıkların bugün 1/4'ü beslenme kaynaklı kronik rahatsızlıkların.
1: Çok doğru söyledin.
0: Yani
1: bunu düşünse insan birazcık bu konuda biraz
0: daha... Şöyle düşünelim. Benim beslenmem kaynaklı ben şeker hastası olduysam ve beslenmemi düzeltirsem ve şeker hastalığım iyileşme durumu olursa...
1: Evet yani doğru orantı.
0: Ben buna önem niçin vermeyeyim? O yüzden arkadaşlar... Diyetisyenlik önemli ama diyet önemli.
1: Önemli şey kısmı giriyor herhalde, atın ölümü arpadan olsun tarzı.
0: Hayattan soğuduysak diyeceğim bir şey yok. O konuyla psikolog, psikiyatrist arkadaşlar yani nasıl
1: hayattan soğumayacak hem de kilo vermekte bir mücadele etmeyecek olmaz. Yani hem ayranım dökülmesin hem...
0: Yani olmaz. Güzel söyledin. Yani şöyle bir şey var abi aslında. Biz daha çok kimlere kilo verdiriyoruz biliyor musun?
1: Kime?
0: Kendinden vazgeçmemiş. Yanlışlıkla evet, hasbelkader şans eseri bir şey oldu. 3 ay 5 ay kendini.
1: İlaç kullanmış. Kortizon kullanmış mesela.
0: Yani böyle bir şanssızlık başına gelmiş veya uzun zaman zaten kendini salmış.
1: O insan istekli o kilo vermeye.
0: Evet, onlarda çok başarılı oluyoruz.
1: Süper.
0: Yani çünkü o bir dal arıyor uzanabilmesi, tutabilmesi için biz onu uzattık. Tutuyor ve diyor ki tamam abi ben buradan sporla, diyetle tekrar yürürüm. Bir daha da kendimi ben salmam.
1: Salmam. Ve sen bunu de bunu söyle. Gördüğün zaman çok mutlu oluyorsun değil mi?
0: Abi başka türlü bu iş yapılmaz.
1: Evet.
0: Yani şöyle düşün, oturuyorsun, yeme içme.
1: Başarılı olduğunu hissediyorsun ya gerçekten.
0: Faydalı olduğunu evet. hissedince işe yaradım diyorum. İşe Süper. Yarama duygusu bana bu mesleği yaptırıyor. Başka bir şekilde yapılacak bir olay değil. Çünkü otur düşün, atıyorum her gün 10 tane 20 tane kaç tane sana insanla konuş.
1: Trik bir soru.
0: Sor abi.
1: En uzun müşterin.
0: En uzun süre gelen.
1: Evet.
0: 4,5 sene.
1: 4,5 senedir geliyor.
0: Hiç aralıksız.
1: Aralıksız.
0: Evet.
1: Yani kiloyu veremediği için mi geliyor?
0: Yo,
1: yoksa birinci senede bu düzene iş. Alıştım ben hayatı bu şekilde devam ettireceğim diyor.
0: İş birinci sene bitti abi.
1: Vallahi.
0: 3,5 senedir geliyor koruması için.
1: Efsane ya vallahi efsane.
0: Niye yapıyor bunu? Yani şöyle düşün, her hafta çarşamba günü bir rutini var.
1: Evet.
0: O rutini bozmak istemiyor çünkü kendini daha kontrolde hissediyor. Bir de şu oluyor, çarşamba Erdal beni tartacak psikolojisi, düşüncesi oluyor. O onun hafta içinde ve hafta sonunda
1: biraz daha dikkat etmesine.
0: Evet. Evet.
1: Çok güzel ya, vallahi çok güzel.
0: Özellikle koruma diyetlerinde de danışanların tamam. ayda bir mutlaka tartılmalarını öneriyorum.
1: En kısa müşterin.
0: Bir hafta.
1: Ben bu işi yapamam deyip kaçanlar.
0: Diyete başlatmadığım danışanım da oluyor. Mesela geliyor diyor ki bana, Erdal bak ben bu şartlar altında diyet yapabilirim. Ben de bakıyorum o şartlar bana uymaz.
1: Uymaz.
0: Derim ki bakın boş boşuna ben paranızı almayayım. Çünkü sizin istediğiniz sonucu ben veremeyeceğim. İkimiz de başarısız olacağız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ben sizi diyete başlatmayayım. Siz farklı şeyler deneyin. Baktınız olmadı gene gelin bana.
1: Evet.
0: Yani
1: doğru.
0: dürüstçe söylemem
1: doğru
0: lazım abi
1: evet,
0: çünkü
1: çok doğru bir
0: eğer aldın başlattın o neden olmadı dedi falan açıklayamazsın durumu.
1: Süper. Vallahi Erdal renk kattın. İlk hani hangimize mesaj diye sormuştuk ya cevabı evet. gelmiş onu da okuyalım sevgili İrfan'dan. Demiş ki yalan söylemeyeyim Dance FM'deyken dinlemiyordum sen olmayınca diyetisyen doktorumuz da yoktu. Onun için bu ikilinin sesini duymak beni mutlu etti demiş.
0: Ya sağ olsun. Yani sağ ol. Bu arada doktor değilim diyetisyen.
1: Diyetisyen ben diyetisyen doktorumuz demiş yani bir tamam evet. olarak kullanmış.
0: O çok karışıyor abi.
1: Karışıyor,
0: bizi, biz arkadaşlar doktor değiliz ama sağlıkçıyız.
1: Evet.
0: Nasıl ki işte diş hekimi var, doktor var, hemşire var. Diyetisyenlik de bu branşlardan bir tanesi. Ama ben neyi iddia ediyorum? En önemlilerden biri. En az,
1: en
0: tepedeki
1: en.
0: Kadar önemli bir meslektir. İleride daha çok değerini anlarız bunun diye düşünüyorum.
1: Bence de, kesinlikle. Ben şimdiden anlıyorum ama işte anlamayanlar varsa ileride anlayacaklar.
0: Bir de şöyle düşünün, bugün herkes diyetisyen.
1: Yani Allah Allah.
0: Nasıl herkes diyetisyen? Sen bir markete girsen, seni kilo almış görse adam der ki abicim şunu kes, şunu kes. Spor salonuna gidiyorsun, spor hocan diyor ki abi bak ben protein aldım sen de al. Ne bileyim doğru meyhanede söyleyeyim. Arkadaşlar rakıyı yudumlarken.
1: Bizim yapımız böyle biliyorsun. Yani. İnsan olarak bu şekilde müdahale ederiz. Her şeyi biliriz biz.
0: Abi bak her bunu anlatayım biliriz. Kaçayım.
1: Tamam.
0: Bir kahve ortamındayım. Adam dedi ki kilo veremiyorum dedi.
1: Hmm.
0: Ben de oradayım. Yani ne, sonuçta işim değil mi? Ne yiyorsunuz dedim.
1: Ne yemiyorum ki?
0: Anlattı bir şeyler. İşte konunun içinde şeyler geçti. Yumurta dedi.
1: Tamam.
0: Pilav dedi.
1: Güzel gidiyor.
0: Salatayı az yerim dedi falan. Ben de şeyden giriyordum. Yani pilav ne kadar diyecektim. Ha. Böyle yaptı. Yan taraftaki adam dedi ki yumurtayı kes kardeşim dedi. Ulan bu kadar iddialı söylenirim. Ulan yani yumurtayla kilo.
1: Sorun yumurtadaymış.
0: Sorun yumurtada çıktı. Alakası yok. Abi dedim yani yumurtadan önce sanki.
1: Pilav
0: ben de
1: mı?
0: Sanki yani.
1: Hani.
0: Hani pilav.
1: Olmasın
0: ne kadar.
1: Pilav.
0: İki tabak yiyorum dedi pilavı.
1: Oo.
0: Ama yumurtayı da iki tane yiyorum dedim. Gördün mü dedi yumurtadan. Dedim tamam abi dedim yumurtayı keselim.
1: Bak ben sana bir şey söyleyeyim.
0: Abi, bu iddia
1: sen,
0: kimse
1: bu
0: diyor.
1: Bu kadar sene boşuna okumuşsun bak. Demedi deme. Ya bizim yapımız bu. Biz millet olarak böyleyiz. Yani her şeyi bildiğimiz için emin ol. O gün orada diyet konusunda ahkam kesip öbürsü gün oturup kalp konusunda.
0: Hayır eniştem orada 130 kiloydu o tavsiyeyi veren.
1: Oo, inanılmaz.
0: Şimdi dolayısıyla şöyle bir durum var. Baktığında yaptığımız sporu Şimdi şöyle, spor öneriyorsan bir miktar bilmen gerekiyor.
1: Evet.
0: Diyet konusunu anlatıyorsan mesleğin olması gerekiyor.
1: Bir fikrin, bir bilgin olması gerekiyor.
0: Evet arkadaşlar, yani tabii ki de ben arkadaşıma derken ya döviz patlayacakmış, ekonomist olmama gerek yok. Ben bir duyumu da söyleyebilirim ve bir fikrim olabilir bu konuda ama iddia etmem onu. Benim herkesten ricam diyet konusunda hani olursa belki o kadar iddialı söylememekte. Hani bir uzmana fayda da var. Danış demekte.
1: Fayda var.
0: Diye düşünüyorum. Saygılar ve sevgiler.
1: Vallahi Erdal'cığım efsanesin. Çok teşekkür ederiz. Artık her pazartesi bizimlesin.
0: Evet.
1: Önümüzdeki haftaki konumuzu ben şimdiden söyleyeyim. O iğne konusunu bir irdeleyelim.
0: Tamam.
1: İğne konusu çünkü herkesin şu anda kulağında, kafasında, evet, aklında. Onu bir net konuşalım. Tamam. Herkes de bu konuda birazcık da olsa bilgilensin.
0: Tamamdır abi.
1: Teşekkür uygunmuş ediyorum. Sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Kombos Otomotiv ve ÖAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktimizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
1: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
0: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: merhabalar. Radyo Enerji burası. Biz Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu olmayı başardık. Ama bu yıllar önce oldu. Yani bu yüzden hani bize yeni bir haber ver sabahların efendisi diyecek olursanız. Ablam beni çok seviyor. Bilmem ne kadar iyi bir haber ama haber istediniz. Haber ya işte. Ya bilmiyorum ki arkadaşlar. Kanallar yani televizyon olsun, radyo olsun başarılarıyla övünürler. Yani bu biraz şey mesajı gibi aslında izleyenlere. İşte bakın ne kadar doğru bir karar vermişsiniz bizi izlemekle, dinlemekle. İşte herkes sizin gibi bu kanalda, reytinglerimiz çok yüksek falan. Ha bir mesaj da şu olabilir. En çok dinleniyoruz, izleniyoruz. Bu da daha çok reklam gelirimiz olduğunu gösteriyor. Bu yüzden size daha pahalı yapımlar ve daha iyi sunucular dinleyebileceğiniz yegane yer burası. Mesajı da verebiliyor. Evet, örneğin sabahların efendisi. Ya biraz ben dünyada sürekli açılan gelir dengesizliği, bir kısım insanı konuşulmaması gereken şeyler konuşmaya ittiği zaman kendimi düşünsel bir boşlukta hissediyorum. Yani keşke ben bunu duymasaydım. Ama duydum ve şu anda bu duyduğum şeyle ne yapacağım, nasıl başa çıkacağım bilmiyorum. O hissi bilir misiniz? Ya o hissi bilmeyenleri kutlarım. Boş zamanınız yok demek ki. Uğraşmayın zaten bu işlerle. Yani bakın kilo alan birisi duygularımı yemeğe gömüyorum. Bu yüzden kilo alıyorum dediği zaman of geçen gün asabım bozuldu. 3 tane hamburger yedim. 2 saat sonra 25 tane sushi yedim. Üzülünce kilo alıyorum. Bu beni daha da mutsuz ediyor, üzüyor. Gene yiyorum. Ya bir şey diyeceğim millet. Bu ne kadar pahalı ve lüks bir psikoloji problem, farkında mısınız siz de arkadaşlar ya? Yani bu konuda sızlananın parasını kestiğiniz anda iyileşebilecek bir sorun. Yani gerçek bir problem mi şimdi bu? Ağlardık eskiden ya. Ağlardık arkadaş. Onun modası geçti de şimdi donat mı yiyoruz, ben anlamıyorum ki. Yani bakın ben bugüne kadar anksiyete, depresyon, panik atak olsun veya sadece moral bozukluğu olsun ağzını doldura doldura yiyip bunlardan kurtulan birine denk gelmedim arkadaş. Yani bazen kanka senin günde 6 tane hap içmeye ihtiyacın var. Reçelli bir ponçikle bir yere varabileceğini zannetmiyorum ya. Üzgünüm ya. Dost acı söyler. Hayır, eğer böyle bir şey gerçekten işe yarasaydı doktorlar reçete olarak yazmaz mıydı zaten bunu? Hanımefendi 2 hafta boyunca günde 2 öğün duble iskender, tereyağlı mantı ve bol kaymaklı ekmek kadayıfı yazıyorum. Merak etmeyin, iyileşeceksiniz. Ya bakın bence fakir insanların zengin insanlardan daha fazla duygusu var. Kızmayın hemen bana. Kızmayın bana. Üstelik beni dinleyen kaç zengin insan var şu anda bilmiyorum. Yani pek olduğunu zannetmiyorum da. Belki hani ne bileyim 100 bin lirası falan var diye kendini zengin zanneden benim gibi tipler vardır ya mesela. Öyledir ya, öyledir millet. İşte 2 ay masraflar birikir işte eski 45 bin lirası, sonra eline bir para geçer işte 150 bin lira falan gibi. Önceki 45 bin borcunu kapatırsın ki o zaten bir anda şeyh gibi hissettirir borçsuz olmak ya. İşte o petrol zengini Arap şeyhi gibi hissedersin. Sonra geriye 105 bin lira kalır. Yani çok da önemli bir masraf yoktur bekle. Yani işte o sıra alemin kralıyım oğlum diye bağırırsınız yüksek tepelere çıkıp. Ya bir duygusallık, bir şeyler. Ya zengin bunu nasıl yaşasın arkadaş ya? 105 bin lira. Yani 105 bin, o nasıl bir mutluluktur ya? Arkadaşlarınızı yemeğe çıkartırsınız o sevinçle. Çünkü bir katarsın yani, o alışık olduğunuz bir şey değil yani. 4 senedir ilk defa çok acil ihtiyacını duymadığınız bir 105 bin lira var. Ama sonra hesap gelir 122 bin lira. Değil mi? Tansiyonunuz 20'ye 16 çıkar. Ve ağzınızdan, siz tellerinizden çıkabilen son sesle garsonu çağırırsınız, şey dersiniz. 105 bin nakit, 17 bin lirasını kredi kartından ödeyebiliyor muyum? Sonra da arkadaşlarınıza söylersiniz. Ya çocuklar, bahşiş için nakit parası olan var mı? Şimdi bakın sabahların efendisinin anlattığı bu hikayeden ne ders aldık, bunu bir konuşalım mı arkadaşlar? Konuşalım sabahların efendisi. Tamam. Arkadaş edinmeyin. Evet, tekrar ediyorum. Arkadaş sahibi olmayın, kimseye jest yapmayın. Paranız size kadar. Para da size kalır. Aa yok kankacığım, geçen sefer hesabı sen ödemiştin. Bu defa bende gibi boynuzdan büyük iddialar falan. Gerek yok buna. Gerek yok. Bulaşmayın. Bak geçen sefer hamburger yediniz. Ama arkadaşınız akıllı. Sıradaki ödeyecek olan siz olduğunuz için bu defa balık lokantasına gidelim dedi. Ve şu mezelerin olduğu o dolapta ne varsa hepsini sipariş etti. Yani acil bir ihtiyacı olmayıp hesabında 105 bin lira olan herkese buradan bir arkadaş tavsiyesi. Dokunmayın. Dokanma ablacığım. Bırak dokanma ya. Allah Allah.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

0: Günaydınlar beyler, günaydın Şahina da. Ama Ece bugün uyanmamış.
1: Yo, gayet buradayım ve günaydın herkese.
0: Pekala, kaçta kalktın Ece?
1: 7.
0: Tam zamanında uyanmışsın vallahi billahi. Bravo sana, bravo bravo.
1: Sen de benim gibi çalış, 7 gün 7 sabah
0: bak,
1: 7
0: bak,
1: akşam.
0: Bak, bak, bak.
1: Bakalım geliyor musun?
0: Bak bak ya. Bak bak bak. Yok yok, seni takdir ediyoruz vallahi. Çok yoğun
1: yok,
0: tempoda çalışıyorsun.
1: Bir durum yok bence, insanın kendisine büyük bir eziyeti olabilir.
0: Hanımlar beyler, anlaşılan bugün Ece'den çok çekeceğiz.
1: Evet.
0: Belli oldu. Pazartesi olduğundan ötürü birazcık böyle şey mi var? Pazartesi sendromu var mı üzerinde?
1: Var var.
0: Keyifliyiz, neşeliyiz, her zaman yaptığımız için daha iyisini yapacağız. Sevgili Ece de aramıza katıldı, renk kattı, sağ olsun. Peki, günün sorusunu sorduk millet, sosyal medyada paylaştık deşifre bölümümüzde. Enerji 93.1 Instagram sayfasında hikayede sorumuzu paylaştık. Ne dedik Ece soruda?
1: Dedik ki iş yerinizdeki yan haklar nelerdir?
0: Evet dedik. Güzel soru. İş yerinizde çalışıyorsunuz, ne gibi yan haklarınız var arkadaşlar? Çok merak ediyoruz. Söyleyin, bizimkilerle kıyaslayalım. Eğer bir açık varsa da biz oraya gelelim.
1: Tabii tabii, yani belirtiriz yani.
0: Belirtiriz değil mi? Bize hem oradan ulaşabilirsiniz hem WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. 0533-888-1010 WhatsApp hattımız arkadaşlar. İş yerinizdeki yan hakları merak ediyoruz. Bizim yan haklarımız ne Ece?
1: Onu düşündüm.
0: Ne,
1: tabii
0: ne,
1: ki bu soruyu sorarak.
0: Bayağı uzun zamandır düşünüyorsun ama.
1: Evet.
0: Yani, bulmaya çalışıyorsun
1: hani
0: gibi.
1: Hani bu yan hak mı?
0: Yani öyle söylüyorsun. Koskoca damacana.
1: Yani su sevilinden
0: evet,
1: mutluyuz.
0: Tabii ki. Tabii ki tabii, çok mutluyuz. Başka mesela kulaklık.
1: Mesela.
0: Yan hak yani. Diyebilirler de, ama kulaklığını gelirken getir.
1: O da evet. Buna
0: bunlar önemli. Başka yan haklarımız var?
1: Alıp götürmüyorum ben kulaklığı hep burada yani.
0: Başka ne gibi yan haklarımız var? Aa, perde var mesela bak. Açabiliyoruz,
1: şey
0: kullanabiliyoruz. Ya kimse de bu yan hak bence yoktur ya ben.
1: Sağ olsunlar, tuvalet kağıdını temin ediyorlar.
0: Tuvalet var oğlum sen.
1: Bir ara tuvalet kağıdı almayı unutmuşlardı böyle bir 2-3 gün.
0: Ya vallahi billahi.
1: Dilenmiştik sokaklardan.
0: Ya o unutkanlık oluyor ya.
1: Oluyor,
0: bazen
1: oluyor.
0: Yoğunluktan, tempodan oluyor.
1: Ama hakkımız işte, bunu söylüyorum yani.
0: Yanak.
1: Geliyor mu? Geliyor, evet, alıyorlar yani. Sağ olsunlar.
0: Yok yok, böyle sevgili Tolga Ferraçeli bir arada bir sürprizler yapıyor değil mi?
1: Tabii.
0: Güzel,
1: yemeklere
0: güzel
1: çıkarıyorlar.
0: Tabii canım tabii.
1: Beni eğlencelere götürüyorlar.
0: 14 yıl oldu ama.
1: Bakalım bayağı belki var. Bu yılbaşı işte mangal falan yapıyoruz arada.
0: Öyle bir şey mi var?
1: Denk gelmedim. Seni çağırmadım.
0: Yok şaka yapıyorum, evet. Her yılbaşı mesela çok güzel bir yemek organizasyonu. Ve yaklaşıyoruz ha. Değil mi? Ekim'e girmek
1: evet,
0: üzereyiz. Yani güzel bir yemek yiyeceğiz.
1: Böyle alkoller, şeyler, içecekler, tatlılar.
0: WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Kim? Sevgili Ayşe Beylem. Ne demiş? Günaydın. Ücretsiz sinir stres yüklemesi. Her şirkette var bu. Var var. Var mı sana gelen yorum?
1: Bana da gelen
0: esne,
1: yorumlar var.
0: Esne, rahat ol, esne.
1: Durmuş poz oldu, nefes almak demiş.
0: Vay. Müthiş bir yan hak.
1: Menteş Şahlı ıslak mendil veriyor. Abi
0: kim
1: çok
0: veriyor?
1: Kıskandım şu an.
0: Vallahi çok güzel ha. Güzel bir yanak bence ıslak
1: evet.
0: Mendil. Süper. Başka?
1: İrfan Karaoğulları. 3 tane bardak su. 4. ücrete tabi eder. Ayşegül demiş ki çocuğumu okuldan alabilmek. İzin veriyorlar herhalde.
0: Güzel.
1: Yani
0: bence bu çok önemli bir şey. Bak,
1: tabii ki.
0: Sevdim bu şirketi. Evet. Başka?
1: Başka?
0: Bak ben de bir mesaj. Bizim şirkette daha çok dövmüyoruz ya, daha ne olsun şeklinde. Yan hak.
1: Çok iyi.
0: Merak ediyoruz millet. Vallahi yan haklarınız neler? Çünkü yine çok güzel hediyemiz var. Bugün 5 kişiye hediyemiz olacak.
1: Evet.
0: Hediyeleri sayalım mı? Diler misin?
1: Sayalım.
0: Hadi say bakalım.
1: Concord Tower Hotel'den, Fornasetti Restorant'tan, Vento Del Mare ve The Capital Grizzly House'tan.
0: Tam 3 efsane restorant'tan 3 kişiye muhteşem bir yemek ısmarlayacağız. Onun dışında başka neler var?
1: Serpis Express'ten.
0: 500. Bugün 500 mü?
1: 500.
0: Bugün 500'müş arkadaşlar. 500 liralık alışveriş çeki vereceğiz. Bir de Nilçe Beauty Center vermeye devam ediyor mu?
1: Yani henüz durdurmadı bizi.
0: Ha, durdurmadı.
1: Durdurana kadar herkesi güzelleştirecek.
0: Peki ne zaman gelecek Serpil Hanım'da, değil mi, yanlış hatırlamıyorsam?
1: Konuşmadık.
0: Konuşmadık. Gerçekten bunu netleştirelim çünkü bir güzellik uzmanıyla konuşalım arkadaşlar. Çok böyle merak ettiğim sorular var. Dinleyicilerin de merak ettiği sorular muhakkak vardır. O yüzden Serpil Hanım'a buradan seslenelim. Olur mu?
1: Olur.
0: Şişt, Serpil.
1: Sen bir bağır.
0: Serpil! Seni bekliyoruz burada konuk olarak. Bakalım başka. Benim en çok sevdiğim işe geç saatte gidebiliyor olmam demiş Mehmet. Çok iyiydi. Ama şimdi yapamıyorum çünkü kendi işimi yapmaya başladım.
1: Vay.
0: Evet. Sevgili Özlem Demircioğlu, öğlen yemeği var, araç desteği var, filtre kahve var.
1: Ya ben... Of ya.
0: Süper ya. Bak hatta diyor salatanın yanında zeytinyağı veriyorlar. Bence yani
1: ayrıca
0: benim için bu top.
1: Yani
0: gerçekten
1: filtre kahve bizde de var ayrıca, hiç kimse bizi şov yapmasın. Espresso makinemiz de var ama espressomuz yok. Hani hediye etmek isteyen olursa kapıdan bırakın.
0: Süper valla. Pekala, sende var mı yoksa bekleyelim mi birazcık? Daha
1: bence
0: yeni paylaştık.
1: Bir müzik arası verelim.
0: Verelim. Daha sonrasında tekrar burada buluşalım. Çünkü yorumlarınız bizim için önemli. Instagram'da Radyo Enerji'nin 93.1 Enerji'nin hikayesinde soruyu başladık. Ya sen esnerken ben kelimeleri şaşırıyorum ya. Şöyle sağlam bir esneyip bitirir misin bu konuyu?
1: Tamam, içeride halledeceğim. O tamam, müzik arası ver diye yalvarıyorum.
0: Sorumuz belli, yanaklarınız ne? Enerji 93.1 Instagram hikayesinde soruyu paylaştık, yorumlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda WhatsApp'tan da bize ulaşabilirsiniz millet. 0533 888 1010 WhatsApp numaramız.
2: Unutulmayanlar enerjide.

0: Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
0: Şehirde akıllı hibrit, doğada özgür bir maceracı. Yeni Bayık VJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
2: Bike, always be with you.
3: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Ne güzel şey düşünün.
5: LCY2 Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LCY2 mağazaları.

0: günaydın hanımlar beyler, günaydın Şanada. Deşifre başladı. Deşifre başladı. Hala mı uyuyorsun Ece?
1: Ya yıkılmadım, ayaktayım.
0: Mesela mikrofonu ağzına doğru çekmeyi hiç düşündün mü? Ya gerçekten çok mu yorgunsun?
1: Ay, niye böyle oldu anlamadım yani.
0: Yani dün kaçta yattın, çok merak ediyorum.
1: Aslında çok da erken yattım yani.
0: Kaçta yattın?
1: 11.30'da uykuya geçişteydim.
0: Yorgan yani. Bastı.
1: O ne?
0: Öyle denir, yorgan bastı. Kalkamayanlar için söylenir. Ha. İlk defa duyuyorsun galiba. Bir de şey derler, ne derler?

0: Uyku sineği ısırdı.
1: Vallahi beni.
0: Uyanamayanların en güzel bahaneleri bunlar. Ne yaptın pazar günü? Bayağı bir çalıştın herhalde. Tam gün.
1: Aslında şöyle oldu. Cumartesi.
0: Ama her soruma aslında ile başlıyorsun. Bak böyle yaparsan sen suçlu konuma düşersin.
1: Cumartesi gece uyumadım.
0: Neden?
1: Yani direkt pazara bağlandım.
0: Oha, niye? Gerçekten.
1: İşte derdim yani neydi değil mi?
0: Sormak istemiyorum tabii ama. Ama dinleyici olarak merak ettik. Yani cumayı cumartesiyi pazara bağlayan.
1: Hani o gece ben de o gün 48 evet. saatti benim için yani.
0: 48 saat çalıştım diyorsun.
1: Öyle çalışma da vardı.
0: Çalışma da.
1: Evet, misafir ağırlama da vardı.
0: Aa, misafiri
1: çalışma.
0: Mi geldi?
1: Evet, geldi gitti falan hani.
0: Ama şimdi bu...
1: Görüşebileceğimiz vakit benim işten sonraki sabaha kadarki dilimdi.
0: O arada da onunla...
1: Aynen, sohbet
0: herhalde
1: muhabbet.
0: Çok sevdiğim bir insan olmalı ki...
1: Kesinlikle.
0: Değer verdiğim bir insan, onun için uykusuz kaldım.
1: Evet.
0: Benim kesinlikle. İçin yapmazsın mesela.
1: Denemem lazım.
0: Ya hiç zannetmiyorum asla. Neyse, günün sorusu güncelliğini koruyor arkadaşlar. Yan haklarınız neler? Sorumuz bu. Enerjinin sayfasında paylaştık hikayeyi de.
1: Ben sana şeyi sormak istiyorum. Ne olmasını isterdin mesela?
0: Bana mı soruyorsun?
1: Evet.
0: Ben sorulmaması gereken bir insanım. Yanaklar. Mesela ekstra bir oda olmalı. Diyeyim artık, oradan sen yürü.
1: Ya işin... tamam, anladım ben ya.
0: Ayrıca biraz kestirmek için istirahat.
1: Evet, bu arada.
0: Onun için.
1: Yani
0: ne anladın kim bilir ya, Allah kahretsin. Neyse, bir tane cevap geldi. Güzel bir cevap geldi. Sevgili, bakalım kimden, ismini de söyleyelim. Sevgili Mehmet Demir demiş ki, günaydın, haftanın bir günü pazar günü izin veriyorlar. Müthiş bir yan hak. Ha? Nasıl? Süper değil mi?
1: Yani şükür.
0: Şükretmek lazım. Bakalım başka neler var. Ramazan zamanı erken çıkmak demiş.
1: Aa,
0: güzel güzel, değerli. Doğum günü izni diyen var, o da güzel. Bence güzel.
1: Ne güzel. Ya kadınlara şey izni veriliyor artık.
0: Bir dinleyicim ne demiş? Ne izni veriliyor?
1: Özel dönem.
0: Doğum izni.
1: Yok yok. Özel
0: emzirme
1: dönem.
0: İzni. Şeytana taptığı günün izni.
1: İzni, ha evet.
0: Anladım.
1: Bir gün iznin var ya.
0: Bence bak. Bence zaten öyle bir izin verilmesi gerekiyor. Yani çekilir dert değil.
1: Tabii.
0: O yüzden yani, yani
1: kan dökerek verdiğimiz savaş.
0: Kazanmayayım.
1: Nasıl kazanılmış işte?
0: Bak bir ya ne demek o ya? Bir dinleyicim demiş ki benim yan hakkım yok ama eğer bir yan hakkım olmasını isteseydim tatil ücretlerinin karşılanması derdim demiş.
1: Karşılanıyor normalde.
0: Tatil ücretleri.
1: Ha, tatil ücret. Ya bizimki karşılanıyor. Ay evet ya, değil mi, gittiğin yeri evet. Ödese şöyle patron.
0: Klima söylenmişti bir zamanlar demiş bir dinleyici. Ama herhalde bir zamanlarda kaldı o. Başka bak, kahve diyen var.
1: Aa.
0: Çay demiş bir dinleyici.
1: Büyük lüks.
0: Büyük lüks ve ama ben çayı çok severim.
1: Evet.
0: Yani çay benim vazgeçilmezimdir.
1: Şurada bir demlik olsa.
0: Kahveden daha fazla severim.
1: Tabii ki.
0: Kesinlikle.
1: Asena Aybacı üşenmez demiş ki.
0: Ne demiş?
1: Gönül isterdi ki günde 6 ders boyunca konuşan öğretmenler için lüks markaların en mentollü boğaz pastilleri, bal kavanozları ve asistan ses telleri paketi verilsin.
0: Vay.
1: Evet.
0: Güzel.
1: Ay ne kadar.
0: Çok zor bir meslek çünkü hiç durmadan konuşuyorlar. Ama bir yandan da keyifli ya. Yani birilerine bir şeyler öğretmek. Ha?
1: Tabii.
0: Ne güzel ya. Ne diyorsun Ece?
1: İyi diyorum.
0: Beni dinlemiyorsun gibi.
1: Sen de. Yok, öğretmenlik güzel tabii ki yani böyle.
0: Bu arkadaş da öğretmen herhalde.
1: Öğretmen. Stoklayalım. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni.
0: Vay. Çok da güzel Türkçe konuşuyordur.
1: Eminim.
0: Süper valla. Pekala, bakalım yorumlara bakmaya devam edelim. Demiş ki sigorta demiş bir arkadaş. Yanaklarım. Çok güzel bir yanakmış. Şöyle çok fazla aynı şey yazan var yine. Kahve, çay
1: kahve.
0: Diyen çok fazla var.
1: Meliz Özgür Soy'dan bir mesaj geldi.
0: Ne dedi?
1: Çoğu özel işimi mesai saatinde yapabiliyorum.
0: Nasıl ya?
1: Ay ben...
0: Devam edemeyeceğim.
1: İsmimi vermeyin demiş.
0: Başta söylemen gereken şeyi sonda mı söylüyorsun?
1: Okumadım mesajı. Bence duymadılar.
0: Kızı. Yaktık kızı. Vay be. Neydi ismi arkadaşın?
1: Yok.
0: Bir dinleyici demiş ki araba, telefon vesaire gibi ekstraları toplu olarak satın alıp size verdiği için şirketler müthiş kârdadır demiş.
1: Nasıl anlayamadım.
0: Yani kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyorlar misali. Diye düşünüyorum. Onu yazmış arkadaşımız bize. Onun dışında beklemeye geçelim istersen. Yorumları bekleyelim.
1: Olur, bir şarkı arası verelim böyle, tamam. Keyifli pazartesi sendromumuzu
0: anlaştık.
1: Atacak.
0: Anlaştık. Sonra daha dönelim. Daha sonrasında tekrar burada buluşalım yine. Sorumuz belli, yanaklarınız nedir onu merak ediyoruz. Enerjinin sayfasında paylaştık, bir yorum geldi galiba.
1: Yok, çok şey duyuldu, yanaklarınız nedir? Yan haklarınız.
0: Yanaklarınız güzel oldu bak, güzel.
1: Yanaklarınız
0: uyanmaya
1: nedir?
0: Uyanmaya başladın sen.
1: Geldi.
0: Geldi. Yan haklarınız. Çalıştığınız yerdeki yan haklarınız neler onu merak ediyoruz. Enerjinin 93.1 Instagram sayfasında paylaştık hikayeyi de. Oradan da ulaşıp cevaplayabilirsiniz. Ya da WhatsApp üzerinden 0533-888-1010 WhatsApp hattını da kullanabilirsiniz. Az sonra tekrar burada olacağız. Ece tam uyandığında birlikteyiz millet.
2: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: Grand Opera Otel'de. Semih Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Günaydın hanımlar beyler. Günaydın Ece.
1: Günaydın. Bu insanlar nerede ya?
0: Kahve nasıl olmuş sen onu söyle bakayım.
1: İyiydi.
0: İyi değil mi? Kendine geldim birazcık.
1: Kendimize bak. Geldik bak.
0: Gözlerin açıldı yemin ederim.
1: Evet ya, aydırdı beni yani.
0: Evet evet. Bugün az yorum geldi ya.
1: Evet.
0: Ben bunun sebebini sana bağlıyorum.
1: Değil mi? Benim enerjim yansıdı
0: enerjin,
1: böyle.
0: Enerjin düşük. Sabah geldiğindeki o Nemrut suratın.
1: Evet maalesef.
0: Evet lanet.
1: Özür dilerim herkesten. Yarın toparlayacağım.
0: Yarın söz mü? Bu enerji tavan olacak.
1: Bir şey değil mi? Söz abi.
0: Ne oldu? Böyle söyleyince inandık mı şimdi?
1: Gaza geldim. Dedim ki niye böyleyim yine? Aynen. Gaza geldim her şeye rağmen.
0: Şu anda vicdan azabı yaşıyorsun.
1: Evet. Keşke bir saat öncesine dönseydik.
0: Değil mi?
1: Ya bir de böyle aptal aptal rüyalar. Şimdi, yani.
0: Niye mi?
1: Abi ne yaşatıyorsunuz bana ya?
0: Şimdi ne gördün rüya? Onu merak ediyor. Herkes şu anda onu merak ediyor. Olmaz Ece. Herkes merak ediyor. Dinleyici önemlidir. Dinleyici değerlidir. Nasıl bir rüya gördün de bizi bu ruh haline soktun diye. Herkes bunun cevabını bekliyor ve haklılar da.
1: Yani herkese çatıyordum ya bir kere rüyamda. Hani,
0: vallahi.
1: Araba kullanıyordum yanımda.
0: Devam
1: annem.
0: Ettin zaten geldiğinden beri.
1: Evet. Annem araba kullanmama laf ediyordu.
0: Tamam, ne diyordu?
1: Ben de trafiğin ortasında durup sen kullan o zaman diye. Çok ciddiyim bak, gözümde canlanıyor yani. Bu anı hatırlıyorum bir tek.
0: Anacığın rüyanda sana dedi ki.
1: Laf ediyor hani.
0: Dikkatli
1: yavaş,
0: araba kullan.
1: Yavaş diyor. Ol falan yapıyor böyle kullanıyorum.
0: Ve sen de anneciğini üzüyorsun.
1: Evet.
0: Sonra üstüne üstlük kalkıp da sağa sola kadın. Saldırmaya.
1: Ve bu kadın araba kullanmayı bilmiyor. İnip diyorum ki al sen kullan.
0: Ya inanılır gibi değil ya.
1: Ben ne yaşıyorum, ben
0: başka,
1: çok yorgunum.
0: Başka tamam anacığım, herkese çattın, başka kime çattın?
1: Ne bileyim, düğün konvoyu vardı böyle gürültü.
0: Şimdi düğün
1: böyle
0: konvoyu yani düğün mü senin canını sıktı? Evlenmedin ya daha onu ben acaba...
1: Yok. Bu kadar karmaşanın içinde bir de konvoy çıkıyordu başımıza yani böyle.
0: Takadın konvoyun arkasına.
1: Tabii.
0: Bari bir korna falan çalıp devam etseydin sen.
1: Zaten öyle. Meğer biz gidiyormuşuz zaten.
0: Senin çaldığın korna ama çekilin tarzında bir korna.
1: Düğün mutluluğu enerji. Ya tuhaf rüyalar gerçekten.
0: Demek ki yani sabahki enerjisizliğinin sebebi bu.
1: Değil.
0: Hadi bakalım başka ne var? Gerçekten biz dinleyiciler daha da merak içinde şu anda. Ne var nedir yani senin canını
1: bak,
0: sıkan ne paşam? Düzeltelim.
1: Olay ne biliyor evet. musun ben sana anlatayım.
0: Söyle bakalım.
1: Hepinize anlatıyorum.
0: Hadi
1: varsa
0: bakalım.
1: Çözüm bana yazın.
0: Haydi. Şimdi cevapları
1: bir
0: okuyacağız biraz
1: aynen.
0: Bekleyin arkadaşlar. Çok önemli bir konuya giriş yaptık şu anda. Ece'nin sıkıntısı neymiş çözelim.
1: Bir erkek.
0: Hadi bakalım.
1: Bak, yine konu kadın ve erkekler ismi.
0: Evet bir erkek.
1: Bu da günün sorusu bak şimdi geliyor. Bir erkek neden kendisinin...
0: Evet.
1: Sosyal medya üzerinden bir sayfa var.
0: Evet.
1: Yol sayfa. Hani insanlara saygı duyuyorum. Hmm. Yaptıkları iş tamam. Bunun da yolu var yani.
0: Evet.
1: Bir sayfa var. İnsanlar kendisini orada sunuyor.
0: Kime?
1: İnsanlara. Yani kadını erkeği diyor ki bak kardeşim ben buyum. Adım bu. Pozum bu.
0: Ha bu şey mi? Flört sitesi gibi bir şey. Flört uygulaması
1: yani,
0: gibi bir şey mi? Yoksa...
1: Onun Instagramlaşmış hali gibi düşün.
0: Allah Allah.
1: Herkesin
0: ben niye
1: Instagram
0: bilmiyorum
1: hesabı var. Gösteririm.
0: Ben niye
1: bir
0: bilmiyorum?
1: Bir erkek. Evet. Hadi kadınları geçtim tamam mı? Hani bu işten böyle
0: niye?
1: Saygıdayız bir dakika.
0: Bir dakika canım erkekler de bu işten para kazanıyor.
1: Olabilir.
0: Influencerlar
1: tamam.
0: Var bilmem neler var.
1: Hayır aklı başında bir erkek. Hadi. Benim erkek arkadaşım olabilecek bir insan.
0: Ha.
1: İki sene sonra görüyorum ben bunu. Hayır, oraya neden reklam verirsin? Hadi bak.
0: Demek ki çok zor durumda. Vahim yani ne yapalım? Adamcağız kendini reklama mı çıkmış onu mu diyorsun? Bir saniye. Gerçekten bu çok önemli bir konu. Yani ne diyor? Bir de onu bizimle paylaşır mısın? Ne diyor? Yani gerçekten ne diyor? Ben feyiz alacağım çünkü ben de bakacağım birazdan o sayfaya.
1: Senin de vaktin geldi.
0: İşte vakit geldi. Ne diyor? Ne nasıl yani? Bak, o değil yani diğerleri de vardır onları da görmüşsündür. Neler söylüyorlar bu şeyde hesapta?
1: Yani Instagram hesabını yazıyorlar. En böyle şey pozun böyle ben paralıyım ben zenginim pozunu paylaşıyorsun.
0: Evet, tamam.
1: Bir şey yazmıyorlar altına.
0: Ha,
1: oradan
0: ya,
1: görüp seni ekleyenler oluyor.
0: Ha, gerisi... herhangi bir video falan değil, sadece görsel mi?
1: Görsel hani şey pozun böyle.
0: Yem.
1: Evet evet. Hani ben buyum, bekarım. Bakın kızlar, tamam. Param var.
0: Peki başka biri yapmış olamaz mı bunu?
1: Onun adına?
0: Evet.
1: Hayır. Bunu niye? Kendi yapar, niye başkası yapsın? Başkası?
0: Canım olabilir. Şimdi
1: beni paylaşsa belki... bu hesap... arada tamam. Beni etiketlese öyle bir hesap. Derim ki kardeşim yanlış
0: Ece
1: anlamak.
0: Ece ve dahil tüm kadınlar.
1: Benim ücretim yüksek falan. Hayır, derim ki bunu kaldırır mısın diye rica ederim yani. Ben yaşımı başıma
0: bir kere,
1: almışım.
0: Bir kere bak, yalan sana hiç yakışmıyor.
1: Hayır.
0: Niye? Çünkü sen böyle bir olmak... şeyi görsen hani, lütfen beni kaldırır mısın demezsin. Olaya bari tırnaklarınla beraber. Ama hiç birbirimizi
1: Hayır.
0: kandırmayalım.
1: Hayır canım, sayfanın amacı belli ama.
0: He.
1: Ben niye orada arada kaynayayım yani? İffetli bir DJ'yim ben.
0: Ya inanılır gibi değil. Sen ya. Asıl yani moralin bozuk olduğu konu bu.
1: Hı.
0: Vallahi billahi.
1: Ben bunu 2 sene sonra görüyorum. 2 senemi verdikten sonra görüyorum.
0: 2 sene sonra. tamam belki, ha şimdi siz ayrıldınız mı?
1: Oho.
0: Tamam canım, adam sana ne ya? Allah Allah.
1: Ay. Gerçekten.
0: Allah Allah. Ne yapsın adam yani?
1: Tamam versin, tam Allah ilana Allah. Çıkalım abi.
0: Billboard'a koyacağım ben. Kim o?
1: Jelatini açılmış. Fazla kullanılmış. Erkek alın. Buyurun sizin olsun.
0: Ya şaka bir yana böyle sosyal medya hesaplarında çok fazla yer almamak lazım.
1: Herhalde canım ya.
0: Ama bana söylersin sen hangisi.
1: Ben reklama gidelim.
0: Peki hala.
1: İkimizin reklamını verelim.
0: Konumuza dönelim. Konumuz şu.
1: Evet, konu.
0: Yan haklarınızı, yani Ece'nin konusundan çok değersiz olabilir. Ama bugünkü sorumuz bu. Yan haklarımız bu arkadaşlar nedir diye merak ettik. Sizin yan haklarınız neler diye merak ettik. Bunu Enerji 93.1 sayfasında paylaştık. Yorumlar da gelmeye başladı. Bir yorum var. Diyor ki günaydın sabahların efendisi ve sabahların prensesi.
1: Kahraman Bey.
0: Kahraman Bey.
1: Günaydın.
0: Benim olmasını istediğim yan hak pazartesileri alıştıra alıştıra işe başlamak. Güzel.
1: Evet, bence
0: beğendim, de beğendim, vallahi beğendim.
1: Aslında istekleri sorabilirdik. Hani yanak, istediğiniz yanaklar dökülün.
0: Evet.
1: Devam. Söyleyeyim mi yorumları?
0: Lütfen.
1: Engin Çimen'den gelmiş. Sınırsız çay ve eve zamanında dönebilme.
0: Sınırsız çay.
1: Eve zamanında Süper. Dönebilme o kadar önemli bir yan hak ki. Yani.
0: Ya şimdi ama bu biliyorsun artık sıkışan trafikte bunun artık mümkün natı yok. Yani şey olabilir, şirketler birazcık bunu düşünebilir.
1: Evet.
0: Ama olmaz.
1: Evet.
0: Maalesef o trafiğe takılacaksınız. Allah'tan buradayız ha. Yani bir de İstanbul trafiğine falan takılsan. Aman tanrım, ben uzun yıllar yaşadım İstanbul'da. İnanılmaz bir trafik var.
1: İki saat
0: belirli
1: ya.
0: Saatlerde ya. O boğazdan karşıya geçmek var ya. İnanılmaz bir acı.
1: Evet.
0: O yüzden birazcık daha minnet etmekte fayda var. Daha
1: tabii
0: burasının ki zamanı var.
1: Kim yazdı tahmin et?
0: Anacığın?
1: Yok.
0: Eser Usta.
1: O da değil, o senin oraya yazıyor.
0: Kadir Sur.
1: Yok.
0: O da değil. Allah Allah.
1: Beste yazdı İstanbul'dan.
0: Aa, Beste.
1: Evet, İstanbul dedin mi?
0: Beste. Neredesin kız?
1: Evet, uzun süre
0: vallahi
1: oldu.
0: Vallahi billahi.
1: Nefes almaya izin verilmesi demiş.
0: Aa, güzel güzel.
1: Öyle
0: evet.
1: Yanaklar var mıydı Beste sizde ya?
0: Nerede çalışıyor?
1: Aa, İstanbul'da çok güzel bir otelde çalışıyor. Aa, Karaköy'de.
0: Süper. Çok nefes şık. Alamıyor ama anladığımız
1: alamıyormuş
0: kadarıyla.
1: O kadar yoğun turistik.
0: İnşallah bu yan hakkı kazanırsın Beste. Biz de ihmal etme lütfen, her gün bize mesaj yaz.
1: Evet.
0: Günaydın sabahların efendisi, Lord'u ve çiçeği.
1: Lord?
0: Benden bahsediyor.
1: Tamam, anladım da Lord.
0: İyi yayınlar demiş.
1: Çok kim? Teşekkür kim? Ediyoruz. Şimdi çiçeği diyen ilk defa duyuyorum.
0: Hmm.
1: Evet.
0: Ne diyordu Eser Usta daha önce?
1: Ha, şeker diyordu. Tamam.
0: Şeker diyordu.
1: Teşekkür ediyorum. Evet. Günaydın.
0: Neşesi iyi yayınlar demiş. Benim sosyal medyam yok şükür. Hiç yapasım ama anlamadığımı söyleyeyim. Bu senin bahsettiğin şeyden konuşuyor. Öncesinde okuyorum çünkü Eser Usta biliyorsun. Lak danak söylüyor. Orası bir pazar ve veya tabela, kendini reklam yapıyor. Satılık araç gibi düşünün. Vallahi billahi süpersin ya.
1: Doğru.
0: Yalnız enteresan olan ne? Eser Usta da biliyor bunu. bu sayfayı biliyor.
1: Ya
0: bir ben mi bilmiyorum ya, vallahi billahi bak
1: ya,
0: şimdi
1: kesin görmüşsündür.
0: Eksik kaldım. Vallahi görmedim. Görsem sen.
1: Serpil de ne güzel reklam ettik bu arada.
0: Ha, bu arada vallahi yani helal sayemizde olsun. Birçok insan girer bakar. Neyse,
1: ve ben ne yaptım
0: değil.
1: Biliyor musun? Aynı bak bakalım. Saflığa gel, kendime biliyorum. Çok acıyorum.
0: Söyle, beğendin mi? Like'ladım ben.
1: Sayfaya gittim.
0: Evet.
1: Bu eski erkek arkadaşımın kafesinin reklamını verdim ben. Wow. Jest olsun diye. Yani bir iki bari
0: işe yarasın
1: şey
0: diye.
1: Gelsin de hani
0: vallahi
1: story atsın.
0: Eli öpülecek kadınsın vallahi. Ben. Yemin ederim eli öpülecek kadınsın. Süpersin. Yok yok, Eser Usta yazmış zaten. Ben latife ettim. Bilmiyorum, sosyal medyam yok zaten demiş.
1: Helal olsun.
0: Yani çıkarımda bulundu. Onu söyledi Eser Usta. Biliyoruz Eser Usta. Seni seviyoruz seni ya.
1: Evet,
0: vallahi bile.
1: İyi insans.
0: Aa, bakalım başka yorum var mı? Yoksa hediyeyi artık verme zamanı geldi mi?
1: Aa, saate bak. Verelim mi? Ne yapalım?
0: Sana kalmış artık. Bende yorum yok. Bitti. Sende varsa.
1: Bende de tükendik. Tamam, yani insanların zaman... yan hakkı yokmuş. Yani yokmuş, bu arada onu fark ettik.
0: O zaman hediyeyi verelim. Hediyeyi verelim.
1: Evet. 5 kişiye gidiyor.
0: Haydi bakalım verelim.
1: Islak mendili ben çok beğendim.
0: Aa evet ya, ıslak mendil kim söylemişti?
1: Menteş Çağla söylemişti.
0: Menteş Çağla.
1: Evet.
0: Ha, ona hediye verdik ya.
1: Verdik mi, ne zaman?
0: Vermişizdir peki. Ya. Vermedik mi? Vermediysek
1: yani,
0: tamam.
1: DM'lerde yazmamışız.
0: Yazmamışız. O zaman Menteş'e verelim. Ne verelim?
1: Ne bileyim.
0: Güzel bir yemek ısmarlayalım, evet, ona. Fornesetti restoranından. Ha, ne dersin?
1: Olur.
0: Tamam. Menteş'e gitti. Onun dışında başka. Kahramanmaya hediye versek almıyor, kabuğu yetmiyor.
1: Evet.
0: O zaman ben şeyi de beğendim, ona verelim. Mehmet Demir'e verdik mi? Vermişiz Mehmet, sen yani de yani biraz... gerçekten.
1: Yani sağ olsun kendisi uyardı bize. Arkadaşlar emin misiniz dedi geçen.
0: Pekala, hadi hediyeleri dağıtmaya devam ediyoruz. Kime veriyoruz?
1: Bakalım. üç bardak suya verelim mi?
0: Verelim.
1: Biz de bir dördüncü bardağı ekleyelim.
0: Evet, üç bardak suya verelim hediyemizi.
1: Bir dakika, profiline bakmam lazım. Evet.
0: Verdik mi?
1: Verdik. Ne verelim?
0: Hadi o zaman şeyi de Bento Delmare'yi de üç bardak suya. Kimdi? Kime?
1: Diyor, İrfan Karaoğulları.
0: İrfan Karaoğulları'na
1: bol
0: gidiyor
1: bol.
0: Hediye.
1: Su içmeyi ihmal etme.
0: Evet. Bu arada yemek verdiklerimiz lütfen bizi fotoğraflayarak etiketlesinler.
1: Evet. Bakacağız ne yediniz, ne içtiniz.
0: Ne yediniz, ne içtiniz.
1: Yediğinizde gözümüz biraz var lazım. Yani.
0: Onun dışında başka kime veriyoruz?
1: Şöyle bir kontroller diyeyim bir saniye. Ya şimdi Beste'ye hediye versek ta İstanbul'da.
0: Gelecek.
1: Abi yok yani. Nefes almak diyen Durmuş Bey'e de daha önce güzel bir yemek ısmarlamışız.
0: Tamam, onu da veremeyiz.
1: Yani yoksa güzeldi cevabı.
0: Evet.
1: İsmi vermeyin diyen hanımefendiye daha önce vermişiz.
0: Bence hediyelerin şimdi tamamını versek anca özrümüzü belki kabul edebilir.
1: Ama daha önce verdik ısmarladık
0: mi? Tamam, süper.
1: Hanımefendiye. Çocuğumu okuldan alabilmek diyen.
0: Verelim, güzel bir talep bu. Güzel bir talep. Yani, güzel bir yan hak, hak diyelim aslında. Daha doğrusu. Verelim. Oraya da verelim. Ne verelim? Ona da yine Concord Tower Hotel'in The Grill Steakhouse. Heh,
1: o kalmış. The Capital.
0: Evet, The Capital Grill Steakhouse'dan bir hediye de ona verelim.
1: Sınırsız çayımız var yan hak olarak.
0: Annen yazmış. Öğretmene verin be demiş.
1: O hanımefendiye de verdik bir anne.
0: Verdik bir anacığım ya, vallahi billahi.
1: Biz çok gönlü bol bir
0: Şöyle bir şey yapalım yani. Bakalım vermediğimiz bir dinleyici yorum yaptıysa önce ona verelim, daha sonrasında tekrar başa döneriz.
1: Evet.
0: Olur mu anacığım?
1: Şimdi ben sana okuyorum.
0: Oku bakalım.
1: Engin Çimen var, sınırsız çay haklı olan.
0: Verdik mi hediye?
1: Daha önce vermiş miyiz?
0: Vermemişiz.
1: Yok.
0: Verdik vallahi. O zaman Engin Bey'e de. Nilçe Büyütüse. Yok.
1: Cyprus Express'ten
0: 500 liralık hediye çeki veriyoruz.
1: Evet. Bir hediyemiz kaldı.
0: O da Nilçe Beauty Center'dan güzellik bakımı.
1: Beste var yani.
0: Tamam, beste vereceğiz.
1: Gelecek misin?
0: Gelecek beste. Yapacak hiçbir şeyin yok. Alacaksın uçak biletini. Ya nasıl olsa güzelliğin bedavaya gelecek, o yüzden.
1: Biz sebep olsun ya.
0: Bir sebebi olsun gelmesi Beste için. Gel. Evet, Beste'ye verdik. Nietzsche Beauty Center'dan.
1: Gelirken bize bakım. De eli boş gelmez herhalde.
0: Yok, zannetmiyorum.
1: Böyle lokumlar. Şeyden şey alır mısın? Mehmet Efendi'den bir
0: kahve.
1: Taze çekilmiş bir Türk kahvesi. Hemen vallahi. Karaköy'deyken de hemen oradan Güllüoğlu'ndan siparişi verdim.
0: Süper süper. Tamam Beste, seni bekliyoruz. Kaçarı yok. Alacaksın eşini, beraber buraya geleceksin. Sana güzellik bakımı yapacağız. Eşine de biz alacağız, yemeğe götüreceğiz onu.
1: Evet.
0: Kendimiz götüreceğiz.
1: Evet.
0: Hediyeleri verdik mi Ece? Bitti mi?
1: Bitti ya, tüketti. Süper. Bugün
0: senin
1: ederiz.
0: Birazcık moralin bozuktu. Hak vermemek imkanı yok.
1: Yok, iyiyim ama sizleri gördüm. Sizlerle ilişkim.
0: Ya Ece, gerçekten efsanesin. Bugünü bence yani buraya kadar olsun bu senin sıkıntı. Bundan sonrasını güzel yaşamaya bak.
1: Evet, kesinlikle.
0: Sakın
1: yarın
0: keyfini kaçırma.
1: Bombayız yarın.
0: Yarın yine çok güzel bir soruyla karşınızda olacağız. Keyfinizi yerine getirecek hediyeler de vereceğiz. O yüzden yarın sabah yine aynı saatte Deşifre'de buluşalım derim Ece.
1: Evet, yarın.
0: Sen de son cümleni söyle.
1: Yani yarın 8-9 arası ne kadar yetmese de buradayız.
0: Evet.
1: Çok güzel bir soru var. O kadar güzel sorular var ki elimizde. Hadi yani.
0: Hepsini
1: bir an önce
0: teker teker soracağız.
1: Günler hızlı hızlı geçsin.
0: Evet, yok yok öyle
1: hediyeler
0: demeyin.
1: Hediyeler var.
0: Bu arada benim 11 Ekim doğum günüm. Ben buradan da dinleyicilere söyleyeyim mi? Yok, ben duymadım.
1: 1 Ekim.
0: Vay, tabii tabii. Ben burada değilim ama siz hediyeleri alın.
1: Neredesin, bir dakika?
0: Ben İstanbul'a gideceğim.
1: Bir de hangi güne geliyor?
0: Bilmem, bak bakalım.
1: Ha, pazar günü.
0: Evet, pazar günü İstanbul'da olacağım. Burada değilim ama pazartesi verirsin hediyeyi artık. Ne bakıyorsun?
1: Ne alsak? Ne yapsak?
0: Ben bu stüdyonun içerisini hediyelerle yığılı olmasını istiyorum. Bütün beni dinleyenlerin bana hediye gönder.
1: Çok terazi ya, bulursun
0: kaç ya. Kaç yıldır yayın yapıyorum, bir tane hediye gelmedi ya.
1: Ay, kıyamam.
0: Ya o yüzden...
1: Pekala, ne lazım sana, ne alalım?
0: Ne demek ya? Ben mesela eşime böyle lazım olan şeyi aldığım zaman bana çok kızıyor.
1: Doğru.
0: Yani o zaten alınacak diyor. Şaşırtın beni. Şaşırtın. Değil mi? Pekala, siz düşünün arkadaşlar, 11 Ekim'e kadar vaktiniz var. Bugün programı kapatıyoruz. Deşifre bölümümüz sona erdi. Yarın sabah aynı saatte yine muhteşem bir soruyla karşınızda olacağız. Ece, son cümleyi de söyle, kapatıyorum.
1: Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosundasınız.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.
3: Avize dünyası sabahları.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.

0: milletim, burada yine bu sabah bir harika yaratmak için toplanmış bulunuyoruz ve programın büyük kısmı bitti. Kalan kısmına teşrif etmenize gurur verici. Radyolarını yeni açan herkese sevgiyle kucaklıyoruz. Yalnız asla ilk iki saatte, yani ilk iki saatinde programın yaptıklarımızı bilemeyeceksiniz. Ve o yaptıklarımızın yaşattığı eğlenceyi yaşayamayacaksınız. Yani böyle bunu pat diye söylemek istemezdim ama... Çünkü belki aranızda hani depresyona meyilli birileri vardır diye. Ya ama nasıl olsa birinden duyacaksınız diye düşündüm ve söyledim. Sonra şunu da düşündüm. Ben de depresyondayım ve mutsuzum millet. Yani yok birbirimizden farkımız. Sadece ben ünlüyüm ve maaşım fena değil. Evet, evet. Yani bazınız için fazla bir para değil gibi görünebilir. Belki de haklısınız ama... Yani harcarken el alemin hakkımda ne düşündüğünü düşünmüyorum ben. Gerçekten. Şimdi mesleğimin bana kattıklarını, bana verdiklerini düşünüyorum. Çok mutluluk getirdi hayatımda bana. Tatlı bir şöhret getirdi. Yani yolda üstümü başımı parçalayacak seviyede değil ama... Hani görenlerin bana gülümsemesi güzel bir şey. Ha, başka hangi mesleği yapmak isterdin diye... Bazen düşünüyorum, bazen de şöyle hikayeler çıkıyor karşıma arkadaşlar. New Mexico Üniversitesi bir araştırma yapmış. Bir bilim adamı 2200 genç kızı incelemiş. Evet, 2200 genç kızı incelemiş ve spor yapmak yerine bütün gün televizyon karşısında oturanların obezite riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuş. Anladım. Anladım. Zavallı Amerikalıların vergileri bu zırva araştırmalara gidiyor demek ki. Evet. Ha bir dakika zırva derken yani 2200 genç kızı inceleyen bilim adamı hariç demek istedim. Evet, dediğim gibi hayalimdeki işi o kapmış millet. Adam bilim adamı ya, adam bilim adamı. Yani devlete genç kızları incelemem gerekiyor dediğinde ne diyecekler ya? Yani bilim insanı ya, anlatabiliyor muyum? Ya. O olmaz bizce. Sen azgın bir laboratuvar faresisin filan mı diye, ne diyecekler? Tabii efendim, buyurun, 4 milyon dolar da harcırah size. Ne diyecek başka? Ha, bu arada sumo güreşçilerini bilirsiniz. Sumo takımındaki kızlar hariç bu araştırmada. Çünkü onlar sporla obeziteyi seviyeli bir birliktelik şeklinde yaşıyorlar, biliyorsunuz. Evet. Pekala, 3. saatin startını verdik. Avize Dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Birazdan Avize Dünyası'ndaki o muhteşem kampanyadan bahsedeceğim. Sakın bizden ayrılmayın. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
2: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans.
0: Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro, New Energy and Mobility. 533 881 1999.
3: Bayık, always be with you.
4: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
5: Bayık 2 Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Bayık 2 mağazalarında

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.

Günaydın hanımlar beyler, günaydın şahane ada, avize dünyası. Durun durun, geleceğim, muhteşem bir kampanya var ama öncelikle bir anons edelim. Avize dünyası sabahların efendisini gururla sunmaya devam ediyor. Ve muhteşem bir kampanyayla sizlerin yüzünü güldürmeye de devam ediyor. Şu anda avize dünyasının tüm mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası son sürat devam ediyor arkadaşlar. Hatırlatmak isterim, stoklarla sınırlı. O yüzden birazcık acele etmeniz lazım. Sonrasında yok anam ben duymadım. Vahlar bana. Tüm avize dünyası mağazalarında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor arkadaşlar. Mağazaya gidiyorsunuz, beğendiğiniz, hoşunuza giden 2 avizeyi alıyorsunuz. Kasaya gittiğinizde ise sadece 1 tanesini ödüyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayın hanımlar beyler. Böyle avantajlar, böyle fırsatlar kolay kolay gelmez. Tüm avize dünyasında 2 al 1 öde kampanyası devam ediyor. Program da devam ediyor ama artık yavaş yavaş sonuna gelmek üzereyiz. Pazartesi gününü bulduk. Yaz zamanı diyebilir miyiz? Yani. Hafta sonu ne eğlenceler yaşadınız ya, değil mi? Ama tabii bir hafta boyunca çalıştınız, hak ettiniz de bence. Ben kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Hep hafta sonu olsa, hep eğlensek, eminim bir süre sonra hep eğlenmekten sıkılıp yapacak başka bir şeyler arardık. İnsanın doğasında var çünkü bıkkınlık. Ya, arardık. Dık derken genelde insanlardan bahsediyorum. Ben uzun süreler hiçbir şey yapmadan hafta sonu geçirme kapasitesi konusunda son derece dayanıklı bir insanım. Evet. Bu Sabahların Efendisi'nin Radyo Enerji'deki şovu. Elbette Radyo Enerji'de benden başka değerli radyo sunucuları da var. Ama hiçbirinin benim kadar hızlı bir çenesi yok. Ve programları benden uzun bile olsa, konuşma süreleri de daha da uzun olsa, yine de benim bu 2-3 dakikalık konuşmalarımda anlattığımdan fazlasını anlatabileceklerini zannetmem. Sığmaz yani. Yapamazlar. Bakın bu program benim bir TC vatandaşı olarak 22 senedir Kıbrıs'ta yaşıyor olmam karşılığında Kıbrıs'a borcumu ödeme şeklidir arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Beni buraya kabul ettiğiniz için de minnettarım. Tabii sakın aldığım bir sürü maaş, paralar filan bunu bu işe karıştırmayın. O sadece geçimimi sağlamak için.

Ha, sorabilirsiniz. Yani neden daha az parayla geçinebilecekken yüksek maaş istiyor ve alıyorsun diye. En doğal hakkınız, bence de sormanız lazım. Cevap: hep evliyim ben. Hep evliyim. Yani para pek yeterli gelmiyor. Evliler beni çok iyi anladı. Evliler bunu beğendi. Keyfimiz yerinde. Dediğim gibi programın artık sonuna geldik. Ama hala bir günaydın mesajı yollama şansınız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın Sabahların Efendisi. Hatta ekleme de yapabilirsiniz birkaç cümle. Sabahların Efendisi, özür dileriz geç kaldık programı dinlemeye. Şimdi açtık, inanılmaz acı çekiyoruz. Niye? Bekliyorum mesajlarınızı.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Sabahların Efendisi devam edecek.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Grand Opera Otel'de. Semih Cenk, Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar, Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA süpermarketten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: Yani da ya biraz senkronizasyonda sıkıntı olmuş olabilir. Gözüm daldı çünkü. Evet, yani ben de insanım arkadaşlar. Samimi söylüyorum, sizlerden biriyim. Yani yaşadığınız her şeyi ben de yaşıyorum. Misal az önce tuvalete gittim ben. Anlatabiliyor muyum? Yok ki birbirimizden farkımız. O yüzden beni de kendiniz gibi düşünün, tamam mı? Hadi bakalım, tarihte bugün sayfalarına kısa bir göz atacağız. Daha sonra da programı bitireceğiz. 1904 yılında modern kısa öykünün en önemli ustalarından Rus yazar Anton Çehov öldü. Rahmetli de benim gibi çalışmayı seviyormuş. Kısa. Evet, yaz, bitir, keyif yap. Kısa öykünün en önemli ustası Anton Çehov. Kısa çalışmanın en önemli günümüz ustası da 2026'da Sabahların Efendisi. Şov programını yap, çık, keyif yap. Ha Çehov, ha Sabahların Efendisi. Evet. 1997 yılında moda tasarımcısı Gianni Versace Miami'deki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp öldürülmüştü. Hayret bir şey ya. Herkes de moda eleştirmeni olmuş ya. Ya beğenmediysen alma giyme kardeşim ya. Ya yemeği beğenmeyince ahşi mi dövüyoruz? Ya bir daha gitmezsin, olur biter değil mi? Her neyse. 1828'de bu önemli arkadaşlar Doktor Alexander Fleming penisilini buldu. Bilirsiniz değil mi? İcatlar her zaman ya tesadüfler ya da zorunluluklar yüzünden ortaya çıkıyor. Yani belli ki Doktor Fleming eşine durumu izah etmek zorunda kalmamak için penisilini icat etmiş olabilir. Benim şahsi fikrim bu. Benim şahsi fikrim. Ben böyle düşünüyorum. Yani siz isterseniz insan hayatına değer verdiği için yaptı deyin. Ama ne demişler? Maskeyi önce kendine tak... Her neyse, ne dediğimi bilmiyorum. Programı noktalıyorum. Yarın sabah aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Sabahların Efendisi bitti.
1: Hit müzik burada. Kapı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket, kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Ayva Kiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
0: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. RCY2 Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın RCY2 mağazalarımıza bekliyoruz.
0: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket. Yeni

0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladı. Yeni bir haftada başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Zeki Erkun ve Simge ortaklığıyla başladık. Şimdi bir işbirliğiyle daha devam ediyoruz. Bengü ve Ümit Sayın. Sonrasında haftanın şarkısında geri dönüş yapan bir ikili olacak ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. 13-16 arası keyifli konular, müzik dünyası ve tabii ki de keyif aldığınız şarkılar sizlerle buluşacak. Başladık.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kazancın ve ayrıcalığın adı Royal Kart. Niarist Bank Royal Kart'la restoran ve eczane harcamalarında anında %5 geri ödeme. Turizm, sağlık, eğitim ve diğer sektörlerde vade farksız 6 ila 12 ay taksit imkanı sizi bekliyor. Şimdi Royal Kart'a geçin, harcadıkça kazanın. Royal Kart, ayrıcalık burada başlar. Ayrıntılı bilgi için sizleri Niarist Bank şubelerine bekliyoruz. En güzel şey düşünülmez.
1: LC Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımıza bekliyoruz. LC.

0: www.kibra.com. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
1: Gişekıbrıs.com. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bir hafta sonunu daha ardımızda bıraktık, artık Eylül ayını da sonlandırıyoruz yavaş yavaş. Ve enerji keyfinde bugün konuşacağımız keyifli konular var. Ve bir yandan da sizlere adamızdaki etkinliklerden bahsediyorum. Gerçekten birçok event gerçekleşiyor. Tiyatrolar, konserler, otel konserleri, klaplar, partiler, hepsi sizleri bekliyor. Detaylar, biletler, Gişe Kıbrıs'ta müziğin en iyisi de radyonuz enerjide.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyorken sabahların efendisiyle birlikte eğer denk geliyorsanız çok güzel hediyeler kazandırıyoruz. Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Her gün Instagram'ımızda Enerji 931 adlı hesabımızın hikayeler bölümünde sizlere bir soru soruyoruz. Cevaplamanız için de bir buton bırakıyoruz. Aynı zamanda o soruyu tabii ki yayında da soruyoruz. Sabah 8-9 arası burada bu frekansta. İster WhatsApp hattımıza mesaj atın, ister Instagram'dan cevabınızı verin. En güzel cevapları da çok güzel hediyeler kazandırıyoruz. İşte restoranlarda yemekler, güzellik merkezlerinde bakımlar, bir yandan hediye çekleri gibi gibi daha birçok hediyeyi sizlerle buluşturuyoruz. Detaylar sosyal medyamızda, sabahları da 8-9 arası burada buluşalım.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA Süpermarket.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bakış açınızı değiştirebileceğiniz bazı durumlardan bahsedeceğim. Mesela kasiyerle uzun uzun sohbet eden yaşlı birini görüyorsunuz. Sinirinizi bozuyor olabilir. Ama belki de o kısa sohbet bütün gün biriyle kurabildiği tek iletişimdir. Mesela önündeki araba yavaş gidiyor diye sabırsızlanıyorsun. Belki de direksiyonun başındaki kişi sadece evine sağ salim ulaşmaya çalışan bir yaşlı insandır. Sana aynı soruyu defalarca soran anneannen yorucu gelebilir. Ama bir zamanlar sen de aynı soruyu onlarca kez sordun ve o seni her seferinde sabırla dinledi. Doğum günü kutlamana gelmeyen arkadaşının seni önemsemediğini düşünüyorsun. Oysa belki de gelmek istedi fakat hediye alamadığı için mahcup olup gelemedi. Sürekli soğursan iş arkadaşının kaba olduğunu sanıyorsun. Belki de kimseye anlatamadığı bir yük taşıyordur. Herkesin dışarıdan göremediğimiz bir hikayesi var. Bu yüzden yargılamadan önce anlamaya, kızmadan önce düşünmeye ve mümkün olduğunca nazik olmaya çalışalım. Bu da günün hatırlatması olsun.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Pazartesi günü biraz böyle bulutlu, can sıkıcı bir hava, biraz da rüzgarlı, biraz da bunaltıcı bir sıcak derken 28 Eylül tarihler Enerji Keyfi devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
2: Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310.
3: İşiniz hızlansın, müşterileriniz beklemesin. Niaris Bank'ın sunduğu yeni nesil Beko X30 TR yazar kasa posta ödemelerinizi güvenle ve hızla alın. Geniş dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı, hızlı termal yazıcı ve kullanıcı dostu modern arayüzüyle tüm işlemler artık çok daha kolay. Fiş iptaline gerek kalmadan sepetinizi düzenleyin, raporlarınıza anında ulaşın. Beko X30 TR yazar kasa post. Her bağlantıda güven, her işlemde performans. Hemen Niaris Bank şubelerine başvurun, işletmenizi yeni nesil POS teknolojisiyle buluşturun.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Soner Arıca, Mavi Gri ve sonrasında Ozan Doğulu ve Gökçe İşbirliği karşılayacak sizleri. Daha sonrasını saymıyorum, sürpriz olsun. Gün ortasında her nereye gidiyorsanız radyonuz Enerji sizlere eşlik ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: enerji keyfi.
1: Şimdi bizi kaç 20 yaşlarında kişi dinliyordur, hala radyo dinleyen gençler var mıdır bilmiyorum ama biz gençlerin böyle 20 yaşlarında bazı problemleri oluyor. Mesela 20 yaşında yetişkin olalı henüz 2 yıl olmuş birisin aslında. Hani o yüzden böyle her şeyi çözmek durumunda değiliz. 20'li yaşlarda olanlardan bahsediyorum. 23 yaşında hayattaki yerini ve amacını bulmaya çalışan 5 yıllık bir yetişkinsin aslında. 28 yaşına geldiğinde bile gerçek dünyanın içinde yalnızca 10 yıllık bir deneyime sahip oluyorsun aslında. Bu yüzden kendine biraz daha sabır göster. Kimse hayatı birkaç yılda çözmüyor. 20'li yaşlar hata yapmak, öğrenmek, yön değiştirmek ve yeniden başlamak için var. O yüzden böyle çok da yüklenmeyin kendinize. Hala 30 yaşlarında bile hayatın yönünü, amacını bulamamış olan birçok insan var. Bunlar çok normal. O yüzden kendinize yüklenmeyin. Bazı insanlar hayat amacını bulmuş olsa da siz bulamadıysanız bu bir problem değil. Bu sizin yolunuzla alakalıdır. Hatırlatmak istedim. Enerji keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bazı insanların, hatta hepinizin duyması gereken böyle mesajlar var. Mesela 30 yaşına gelen bir kişi yaşlı kabul edilir. Ancak 30 yaşında hayatını kaybeden biri hala genç olarak görülür. O yüzden kimsenin seni acele ettirmesine izin verme. Senin ayakkabılarını giymemiş biri sana bağcıklarını nasıl bağlayacağını söylemesine izin verme. Yıldızları romantikleştiriyoruz ama onları görünür kılanın karanlık olduğunu unutuyoruz mesela. İnsanlar geleceklerini kendilerini belirlemez, alışkanlıkları belirler. Dua ettiğin her şeyin beklediğinden daha hızlı gerçekleşmesine şaşırma. Sen bunun için dua ettin ve emeğini verdin. Bunu hak ediyorsun. Herkes sana kızsa da bir kurt gibi ol. Herkes seni kullansa da bir eşek gibi olma. Her şeyin üstünde duruşun olsun lütfen. Mezarlıkta yatan insanların da planları vardı. Şimdi sen kendi hayatını yaşa, tam da şu anda bugün yaşa. Eğer bir okyanussan bir gölet olma. İnsanlar yüzemiyor diye kendini bir gölet yapma. Bazen hayatımızda kimlerin aile olduğunu, kimlerin dost olduğunu, kimlerin hayat ortağımız olduğunu ve kimlerin yol arkadaşı olduğunu anlamak için zorlu günlere ihtiyacımız var. İnsanların hayatındaki yerini öğren ki kendi rolünü abartma. Ve bunlar böyle biraz daha bakış açınızı genişletecek içeriklerdi. Sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Kavuş.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Kiş ve Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Pazartesinin artık öğleden sonraki o dilimindeyiz ve şöyle enerjinizi artıracak, motivasyonunuzu yükseltecek Türkçe pop şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikliği.

bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Kombos Otomotiv ve ÖYAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de 0533 866 1310. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Niyarist Bank'la eğitimde fırsat eşitliği. Sevgili anne ve babalar, çocuğunuzun geleceğini inşa etmek bugün atacağınız adımla başlar. Niyarist Bank ve Royal Kart güçlerini birleştirdi.

0: Çocuğunuzun geleceği bizimle güvende. Ayrıntılı bilgi için sizleri Nearis Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada radyonuz Enerji sizi o kadar çok düşünüyor ki sürekli hediyeler veriyor. Böyle mutlu ediyor sizleri. Mesela sosyal medya hesaplarımıza bir çekiliş var. Her hafta Serpus Express'ten bir kişi 1000 liralık hediye çeki kazanıyor. Detayları sosyal medyamızda paylaşıyoruz. Nasıl katılacaksınız bu çekilişe? Ne yapmanız gerekiyor? Hepsini anlatıyoruz sosyal medyadaki videolarımızda. Bir yandan Sabahların Efendisi'yle birlikte her sabah 8-9 arası burada bu frekansta bir program yapıyoruz. Saat 8-9 arası sorduğumuz sorulara, verdiğiniz cevaplara göre böyle birçok kişiye hediyeler veriyoruz. Çok da keyifli, güzel hediyeler. Yine detaylar sosyal medyamızda, oradan bulabilirsiniz. Zaten soru cevaplarını da genelde oradan alıyoruz. Radyonuz Enerji'de de her an böyle sürprizler olabilir, sürpriz gelişmeler, sürpriz hediyeler olabilir tabii ki de. O yüzden kulağınız burada kalmaya devam etsin.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta sizlerle. Türkçe pop'un hem en enerjik hem böyle bazen sakinleştiren şarkılarını, bazen rock soundlu bazen pop soundlu tüm şarkılarını sizlerle buluşturuyoruz. Yeni bir hafta başladı ve yeni bir ayda önümüzde artık Eylül ayını kapatacağız yavaş yavaş bu hafta itibariyle. Ekim ayı için bir şeyler planladınız mı? İlla bu bir yerlere gitmek işte maddi olmayabilir tabii ki de, hani böyle kendime daha çok zaman ayırmak gibi, işte daha çok olumlu konuşmak, daha çok bakım yapmak, daha çok spor yapmak gibi durumlar da olabilir. Şimdiden bence artık sonbahara tam anlamıyla geçtiğimiz şu günlerde biraz Ekim, Kasım, Aralık aylarını da düşünün. Sonuçta yeni yıla da az kaldı. Böyle yeni yıla kadar bazı hedefler koyup bunları başarabilirsiniz. Tabii kendinizi zorlamamakta da fayda var. Çok yüklenmemekte fayda var. Olduğu gibi karşılayın her şeyi ve Enerji Keyfi sizleri en güzel şarkılarla karşılamaya devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: RC Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş.

0: Özgür bir maceracı. Yeni Bayık BJ30 benzin hibritle yazın her anını keşfetmeye hazır olun. Yüksek verimli hibrit motoru, geniş iç hacmi ve teknolojik donanımıyla yolculuklar artık çok daha keyifli. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility güvencesiyle hemen arayın. 533 881 1999 veya Flatro showroom'una uğrayın.
1: Bayık, always be with you.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin bugünlük sonuna geldik. Tabii ki önümüzde koskocaman bir hafta var. 13-16 arası bu frekansa buluşup keyifli konulardan bahsedeceğiz. Gün ortasında her nereye gidiyorsanız sizlere eşlik edeceğim böyle keyifli Türkçe pop şarkılar da sizlerle buluşuyor olacak. Bir yandan moral motivasyon yükseltici mesajlar derken müzik dünyasından haberler, gündemde neler oluyor neler bitiyor hepsini de konuşmayı ihmal etmiyoruz. Bizleri sosyal medyadan takipleyin. Gerçekten çok güzel hediyelerimiz, çekilişlerimiz, sürprizlerimiz var. Detayları oradan paylaşıyoruz. Takipte kalın ve hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon Sigorta. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖYAK işbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖYAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
2: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Niarist Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin, yaza rahat girin. Niarist Bank, hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya.

0: Başımın tatlı belası.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
3: Yeni arası.

0: Abi bu yoldan sadece gerçek 4x4'ler geçer. Dönelim istersen.
1: Arkana yaslan kardeşim. Bayık BJ 40 Plus'tayız. Güçlü görünüm, durdurulamaz performans. Bayık BJ 40 şimdi Kıbrıs'ta. Yollar değişir. Sizin gücünüz asla. Bayık BJ 40 Plus Flatro showroomlarında. Kuzey Kıbrıs yetkili distribütörü Flatro New Energy and Mobility. 533 881 1999.
2: Bike. Always be with you.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kombos Otomotiv ve ÖAK İşbirliği ile yarınımızı şekillendiren öğretmenlerimize özel ayrıcalık. ÖAK üyesi öğretmenlerimizin dilediği Mercedes 36 ay 0 faiz ödeme kolaylığıyla Kombos Otomotiv'de. Ayrıcalıkla ilgili detaylı bilgi Kombos Otomotiv'de. 0533 866 1310.
1: Bay Kiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Bay Kiki mağazalarımızda bekliyoruz.
2: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
3: Pizza.
2: Small, medium ya da large pizza alana chips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 650 lira. Menü 2 sadece 1190 lira. Menü 3 ise sadece 2090 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Pazar günlerine yakışan en özel deneyim Corinium Golf and Beach Resort'te doğayla iç içe eşsiz bir atmosferde sizlerle buluşuyor. Her pazar sunulan bu özel öğle yemeğinde mezelerle başlayan lezzet yolculuğu 6 farklı ana yemek seçeneğiyle devam ediyor ve tatlı ile taçlanıyor. Sevdiklerinizle birlikte pazar gününü keyifli ve lezzet dolu bir deneyime dönüştürün. Rezervasyon 0533 888 65 65.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: Hiçbir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yeni öğretmen.

Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışverişin keyfini çıkarmak için sizleri en yakın LC Waikiki mağazalarımızda bekliyoruz.
3: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat. Sigorta. Bugün ve yarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Kal-

0: ve Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Waikiki Kıbrıs mağazalarında yeni sezon heyecanı başladı. Yeni sezonun tarzınıza uygun en trend ürünleri sizleri bekliyor. Üstelik kırmızı etiketli ürünlerde %50'ye varan indirim fırsatları devam ediyor. Avantajlı alışveriş

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada. Yok.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semi Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
0: Bank. Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.

0: Hiçbir yere ayrılma. Feel the Aura. Edis ve Güneş aynı gece aynı sahnede.
1: Söyle istediğin neydi benden? Beni yakıp ısırın üzerinden.

0: İşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
2: İKAS Süpermarket.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Enerji. Minimix. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Eşsiz yeşilliği, dağ ve deniz manzarası ve birbirinden lezzetli kahvaltı seçenekleriyle güne Corinium'da başlamanın keyfi bir başka. Haftanın her günü saat 10'a kadar zengin kahvaltı büfemizin tadını çıkarabilir veya gün boyu servis edilen alakart kahvaltı menümüzden geleneksel kahvaltı lezzetlerinin yanı sıra dünya mutfağından özenle seçilmiş alternatifleri deneyebilirsiniz. Güne Corinium'da başlayın. Rezervasyon için 0533 888 65 65. Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Oktoberfest coşkusu Kaya Palazzo Girne'de. Bedük ve Ezgi Alaş'ın canlı performanslarıyla müzik ve eğlence dolu unutulmaz bir festival sizi bekliyor. Sınırlı sayıdaki biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Ön bizim ekim

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: bir yere ayrılma.
1: 10 Ekim Cumartesi Kıbrıs'ta Yıldız Yağmuru. Rafet Edroman Grand Opera Otel'de. Semih Cenk Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Hülya Avşar Concord Tower Otel'de. Biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

meydana. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hitit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.